0: küst olmuş ve Allah'ın elçisi, kendisini öldürmek üzere toplanan grubun arasından geçerek Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştır. Peki kendileri gibi yiyip içen, çarşı pazarda dolaşan bir zatın peygamberliğini kabul etmeyi onurlarına yediremeyen Mekke toplumu ondan neden korktu? Mekke'de yüzlerce yıldır devam eden düzen bir kişinin gücüyle yıkılacak kadar zayıf mıydı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle yetimliği ve fakirliği yönünden zayıftı ama soylu bir ailenin evladı, tevhide davet ettiği toplumun içlerinde yetişmiş bir ferdiydi. Ona emin, güvenilir demişler, hicrete kadar değerli eşyalarını ona teslim etmek suretiyle sözde değil icraatta da bunu göstermişlerdi. İlk dönemler davasını ciddiye almamışlar, zaman içinde İslam'a girenlerin sayısının arttığını görünce Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Davasından vazgeçmediğini fark ettiklerinde onu devre dışı bırakmak istediler. Saltanatları yıkılmamalıydı. Güçlünün zayıfı ezdiği, ihtiyaç sahiplerinin aşağılandığı, hukukun tecellisinde adaletin değil soyluluğun öne çıkarıldığı düzenleri bozulmamalıydı. Kendi faydalarına kurdukları dünya düzeninde Allah'ın söz sahibi olmasını yadırgadılar. Yurdunu terk etmek zorunda bırakılmak, işkence ve eziyet görmek, horlanmak, aşağılanmak bugün de devam eden süreçlerdir. Menfaatlerin çatışması, gücü elinde bulundurmak isteyenler, bu dünyadan başka bir hayatın varlığını kabul etmeyenler ve huzur-u ilahide hesaba ihtimal vermeyenler, halkı mazlum topraklardan elde ettikleri maddi kaynakları, sonsuz sandıkları güçlerine dayanak yapan bu kişiler, maruz kaldıkları tepkilerde kendi paylarının olduğunun farkında değil gibidirler. Yapılan araştırmalar İslam karşıtlığının korku üzerinden beslendiğini ve bunda medyanın rolünün büyük olduğunu göstermektedir. Son yıllarda özellikle Batı'da şiddet üzerinden oluşturulan İslam ve Müslüman algısının dünya tarihindeki köklerinin ne kadar eskiye gittiğini ve Müslümanlara reva görülen acıların her dönemde görmezden gelindiğini söylemek mümkündür. Bütün bunlardan yola çıkarak adına İslamofobi denen İslam korkusu, karşıtlığı, köken itibarıyla Mekke döneminde ortaya çıkmış, Medine döneminde Müslümanlar güçlenip bir devlet kuruncaya kadar da şiddetini artırarak devam etmiştir diyebiliriz. Asr-ı Saadet'ten günümüze, dünya üzerinde her dönem yaşanan çekişmelerden Müslümanlar da payını almış, yaşanan zor dönemleri bir şekilde atlatarak devletler kurup medeniyetler inşa etmek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. Her ne yaşanırsa yaşansın, umutsuzluk Müslümana yakışmaz. Allah da bunu hoş görmez. Allah'ın sözü ise en yücedir. O dinini yüceltmek istediği zaman kimi dilerse onu bu hizmete memur kılar. Bize düşen Allah'a tevekkülle doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam etmek, kal ile değil hal ile bütün insanlığa örnek olmaktır. Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin arasında Allah'ın himayesinde bulunuşunun zikredilmesi müminler için de bir teselli ve müjdedir. Samimiyet ve iyi niyetle Allah yolunda bulunan kullar tıpkı nebileri gibi Allah'ın gözetimindedirler. Hazreti Peygamber'in de başka vesilelerle buyurduğu gibi bütün insanlık onlara bir zarar verme konusunda bir araya gelse Allah dilemedikçe zarar veremezler.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Bakara Suresi 40 ila 46. ayet-i kerime.

العذاب أفلا تعقلون فاستعينوا

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an, asırları aşan kerim kitap. Sınırları yok eden, iklimleri ve lisanları birleştiren ilahi hitap. İslam dünyasının mümtaz karileri, gönül coğrafyamızın en güzel sesleri sizlerle buluşuyor, arzın dört bir yanından yükselen ilahi sadayı hanelerinize taşıyoruz. Eyüp Karakuzu'nun hazırladığı, farklı ülkelerden farklı karilerin tilavet edeceği Arş'a Yükselen Sesler, cumartesi ve pazar günleri saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25 ila 26, Şura Suresi 52 ila 53. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İşte böylece sana da kendi buyruğu

bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesîrâ ve mâ yezzekkeru illâ ulul elbâb. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1 ila 28. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün

Gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı, diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar, henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size, diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Ala Suresi 16 ve 17. ayetlerde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Cenab-ı Hak insana iki hayat bahşetmiştir. Birincisi, ölümden önce yaşadığı hayat olan dünya hayatıdır. Geçici, ölümlü ve fani hayattır. İnsana verilen ikinci hayatsa ahiret hayatıdır. Ölümden sonraki hayat olan ahiret hayatıysa ebedi, baki olan hayattır. Dünya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegane yerdir. Bu nedenle insanın sonraki hayatta, yani ahirette bulacağı şey, dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi, cennet, tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem de ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. Dünya hayatı kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir. Buna rağmen bizler tamamen dünya uğraşlarına dalarsak İslam'ın hayat veren ilkelerini göz ardı etmiş oluruz. Allah Teala'nın emir ve yasaklarından, Peygamberimizin rehberliğinden ve örnekliğinden uzaklaşırız. İslam'ın hayatımıza anlam katan rahmet yüklü mesajlarını yavaş yavaş kaybederiz. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder, dünyevileşiriz. Dünyevileşmek, kişinin Allah'ı ve ahireti unutarak büyük bir hırsla dünyaya sarılmasıdır. Rabbine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi, tamamıyla dünyaya yönelmesidir. Dini inanç, değer ve davranışları hayatından uzaklaştırmasıdır. Kişinin hiç ölmeyecekmiş gibi dünya malına düşkün olmasıdır. Cenab-ı Hak, insanın bu yanlış tutumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Fatır Suresi 5. Ayet. Mü'min, dünya ve ahiret arasında denge kurabilen kimsedir. Hem dünyasının hem ahiretinin işlerine önem verebilen kişidir. Mü'min, dünya hayatının Allah Teala'nın emir ve yasaklarına dikkat etmek, iyiliklerini yapıp kötülüklerden uzak durmak için yaratılan bir yaşam yeri olduğunu asla unutmaz. Sonsuz olan ahiret hayatı için hazırlık yapar. Her işinde ve davranışlarında orta yolu ve dengeyi gözetir.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
3: Diyanet Radyo'dan herkese

Merhaba. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Yirmi cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın. Cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara, gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, İşte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar.
kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerinin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler.

toprağa iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberlerin nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın
ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün. Yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor? Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver. Yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün. Siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak
ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günahı saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, İşte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgi olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma.
ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de, sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar.
Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu Muhammed kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki, onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bugününüzde karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler.
İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara yapmış olduklarına karşılık hazır ol.

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm güne inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlette tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana indirilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar.
Yine o zaman

Zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş, demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün, diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız, diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların isteği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar, daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah, ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de, dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki, Allah, içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah

0: Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. ayetler.

ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Fatih Dölen. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah, ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Yunus Suresi 57. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Furkan Suresi 47 ila 54. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1-15. Ayet-i Kerimeler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يبعث حيا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim, demişti, benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil istifayı istiyorum.
3: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşın kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Haklı ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, iman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da zühd gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızasıyla birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
7: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
9: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de, önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanlar içinde öyleleri vardır ki,

bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iman. Allah Teala Tevbe suresinin 72. ayetinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da O'dur.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Allah'a ve peygamberine itaat eden, İslam'ın yüce hakikatlerini hayatına aktaran, iyi işlerle meşgul olup güzel ahlakı kuşanan mümin, sadece dünyada huzur ve mutluluğu elde etmekle kalmaz. Bununla birlikte sonsuz huzur ve ebedi mutluluk yurdu olan cennet ahirette onu beklemektedir. Cennet bitki ve ağaçlarla örülü bahçe anlamına gelir. İslam'a göre cennet, ahirette müminlerin ebedi olarak kalacakları, her türlü nimete erişecekleri, maddi ve manevi her türlü mutluluğu elde edecekleri yerdir. Allah erkek olsun kadın olsun iyilik yapan müminleri cennetine alacağını vaat etmiştir. Ancak müminler cennete ulaşıncaya kadar dünyadayken nice imtihanla karşı karşıya kalırlar. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen malları, bazen de canlarıyla imtihan edilirler. İmtihana her tabi tutulduğunda mümin, Allah'tan geldiği ve ona döneceği bilinciyle sabreder. Rabbine asla isyan etmez. Böylece Rabbinin rızasına ve rahmetine nail olan mümin, cennet ehli olmaya layık hale gelir. Esasen Allah'ın rızasından daha büyük bir bahtiyarlık da yoktur. Kur'an-ı Kerim mahşer meydanında sorguya çekilen, amel defteri sağından verilen ve bu sebeple cehennemden kurtuluş beratını alan müminlerin gruplar halinde cennete sevk edileceklerini haber verir. Cennette görevli melekler onları karşılayacak ve kendilerine selam verip dünyada yaptıkları güzel işlerin mükafatı olarak cennete alınacaklarını müjdeleyecektir. Böylesine büyük bir lütfu ve mükafatı gören her mümin Rabbine şükreder. Cennete giren mümin artık ne hüzünlenecek ne de bir sıkıntıya düşecektir.
2: 40 ayette iman.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun,

0: ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa erisiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudus sadakati fenimmahi ve in tukhfuha ve tu'tuha'l fuqara'a fehuve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'malun khabir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkârcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı

işler yapanlara kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Muiz. Dilediğine izzet veren, ağırlayan, yücelten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Allah'ın izzetinden sevdiği kullarına ikramda bulunduğunu anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, dengi ve benzeri bulunamayacak derecede değerli ve şerefli, güçlü ve yenilmez olan izzet kelimesinden türeyen muiz esması, aziz kılan anlamına gelir. Allah'ın muiz oluşu, kullarından dilediğini yüceltmesi, güçlü ve değerli kılması, izzet vermesiyle tecelli eder. En büyük derdi acziyeti olan insanlar için izzet sahibi olmak ne büyük bir ikramdır, değil mi? Nasıl ulaşabiliriz ki bu izzete? Nasıl kurtuluruz acziyetten? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın izzet sahibi oluşunda başkaları karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik yönlerden güçlü olması söz konusudur. İzzet sahibi kimseler saygındır, itibarlıdır. Ama kimin katında, kimin gözünde? Bu önemli. Bir kimse bir topluluk tarafından çok değer görüyor olabilir. Ama önemli olan o topluluğun değer yargılarıdır. Eğer izzet sahibi isek, kimin gözünde ve neye göre izzetimizin arttığını bilmek, bize ne için yaşadığımızı gösterir. Bu yüzden izzet, hakiki ve suni olarak ikiye ayrılmıştır. Kur'an'da Allah'a, Resulüne ve müminlere özel olduğu anlatılan, kesintisiz ve sonsuz olan hakiki izzettir. İnsanların birbirlerine kendi değer yargılarıyla yüklendikleri izzetse suni izzettir. Bu elden gitmesi mümkün, geçici, değişken bir değerlendirmedir ama insanlar arasında genel olarak daha çok tercih edilir. Çünkü elde edilmesi için makam yeterli olabilir. Parayla insanlar arasında bir izzet kazanılabilir. Göstermelik cömertliklerle izzetinizi artırabilirsiniz. Geçici olması önemli değilse ve insan Rabbine yakınlık duymuyorsa neden tercih etmesin ki böyle bir izzeti? Bu yüzden yine en başa dönmeli, neyi niye yaptığını bilerek çıkmalı yola. Yürürken kendimize sürekli hatırlatmamız gereken niyeti en başta net belirlemeliyiz ki, yol boyunca teklediğimizde, ben ne yapıyorum diye sorduğumuzda verecek cevabımız olsun. Ben ne yapıyorsam Allah için yapıyorum diyebilirsek, izzetin de, şerefin de, huzurun da ebedisini tercih edebiliriz. Kimseye izzet sahibi olmak için boyun eğmeden, asıl aziz olanın, muiz olanın Allah olduğunu bilerek yürürüz. Rabbimiz ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. İzzet kelimesinde şeref ve haysiyet vardır. İnsanın sahip oldukları ve hayat tarzı ona bu şeref ve haysiyeti kazandırır. Bu kibirden başka bir şey değildir. Kibirlenmek de insanın sahip olduklarını kendisinden bilmesi vardır. Ama bir mümin sahip olduğu izzetin, şeref ve haysiyetin Rabbinden olduğunu bilir. Benlik sevdası yoktur. Bu yüzden izzet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah ve müminler hakkında kullanılırken vakarı anlatır. İnkarcı ve münafıkların izzet sahibi oluşu anlatılırken bilinçsizce kapıldıkları kibir, inat ve öfke kastedilir. Dünyada izzet sahibi gibi görünen din düşmanları kafalarına koydukları yanlış düşüncelerine öyle sıkı sarılırlar ki en doğru olduklarını sanırlar, bildiklerinden asla vazgeçmezler, neleri var neleri yoksa harcar, kendilerini haklı çıkarmaya, izzetlerini korumaya uğraşırlar. İzzet onları körlüğe sürükler farkında olmadan. Bir zaman sonra kendi doğruları dışındaki bütün doğruları yanlış görmeye başlarlar. Sahip oldukları izzet onları şımartır. Benim özelliklerim beni kıymetli kılıyor. Kimseye benzemiyorum. Ben üstünüm. Nasıl da itibarlıyım diye düşünmeye başlar, doğru olduklarını telkin eden insanlar arasında kaybolup giderler. Bu insanlar kin tutmaktan korkmazlar. Öfkelenmeyi hak görürler kendilerine. Kıskançlık izzetlerini artırmanın bir yoludur onlar için. Halbuki müminler böyle midir? Bir müminin izzet sahibi oluşu nasıl olur? Allah'ı seven, kulluğunun bilincinde olan insanlar zaten Rablerinden gelen bir izzetle süslenmişlerdir. Bunun farkında olarak yaşarlar. Bu yüzden bir iş yaparken, insanlarla ilişkilerini sürdürürken yalancılığa, samimiyetsizliğe, oyunbazlığa başvurmaya ihtiyaç duymazlar. Tenezzül etmez müminler, geçici izzetlerin peşinde koşmazlar. Elbette Rablerinin ikram ettiği nimetlerden yaşadıkları müddetçe itidalle istifade ederler ama doğru ve meşru yollardan. Müminler için helal dairesi keyfe kafidir. Keyfi için helal dairesini terk etmez, izzetlerini iki paralık etmezler. Kendi izzetlerinden de vazgeçmezler. Allah'ın verdiği bedene, ruha, varlığa saygıları vardır. Kendilerini kimsenin gözünde küçük düşürmezler bu yüzden. Varlıklarını aşağılayacak hiçbir harekete tenezzül etmemeye çalışırlar ama alçak gönüllü olmaya çalışırken de tevazu sınırlarını aşıp kendilerini zillete düşürmezler. Rablerinin emeğine hürmetlerinden yapmazlar bunu. İşte bu hal Allah'ın muiz esmasının en güzel tecellisidir kulları üzerinde. Rabbimiz bizi ikram ettiği varlığına sahip çıkan hakiki izzet sahibi kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben eğer Rabbimin bana izzet bahşetmesini, yer ve gök ehli arasında gerçek bir izzetle anılmayı ve saygı görmeyi istiyorsam, Muiz esmasının üzerimde tecelli etmesini diliyorsam, önce onun rızasını kazanmam lazım. Elbette buna bir ömür yetmez ama niyetim yeter. Her şey bir niyetle başlar ve ben niyet ederek yola çıkarsam, bütün ömrümü Rabbin razı olacağı bir hal üzere yaşamaya gayret ederim. Değil mi ki Rabbim gayretlerin karşılığını fazlasıyla verendir. Benim de gayretimi takdir eder. Ben Rabbin bana ikram ettiği Kur'an üzere yaşarım. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çabalarım. Ruhumdaki fena halleri törpülemeye uğraşırım. Yerini merhametle, bağışlamayla, bilgiyle, hikmetle doldurmaya azmederim. Rabbim de beni geçici izzet sahipleri arasından çıkarıp, katında aziz olan kullarından eyler inşallah. Kimsenin elindekine göz dikmeyen, minnet etmeyen mümin kullarına izzet veren ya Muiz! Bize katından bir güç lütfet. Onunla bizi düşmanlarımızın gözünde aziz eyle. Biz biliriz ki ne hayır varsa sendendir. İzzetimiz de senin elindedir. Asıl izzet sahibi sensin. Sana sığınanı geri çevirmezsin. Bizi de geri çevirme ya Rab. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Cennetin bir bedeli vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Ayet. İnsanlık tarihine baktığımız zaman en büyük sıkıntıları, başta peygamberler olmak üzere, inananların çektiklerini görürüz. İman en büyük nimettir. Bu nedenle bu konudaki imtihan da çetin olmaktadır. Hayat imtihanı insanlar için her zaman zor olmuştur. Bir takım Müslümanlar sırf Rabbimiz Allah dedikleri için zulümlere maruz kalmışlar, yurtlarından çıkarılmışlar. Peygamberler ve onlara inananlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardır. Önceki peygamberler ve onların ümmetleri gibi Hazreti Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini menfaat ve rahatlarının üstünde görmüşler, kutsal değerler uğruna dünyalık çıkarlarını feda etmeyi göze almışlar, büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek derken de asla çaresizlik, imanda tereddüt ve acizlik içerisine düşmemişler, ellerinden geleni yaptıktan sonra şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder, İlahi fermanından hareketle o yardımı bekleyerek mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Nitekim Yüce Allah'ın bu hususta sözü vardır ve şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed Suresi 7. Ayet. Şüphesiz cennetin bir bedeli vardır. Bir nimet ne kadar değerliyse, kıymeti de ona göre takdir olunur. Ya nimetlerin en güzeli olan cennet nimeti, paha biçilemeyecek kadar değerli olan bu nimeti kazanmak, elbette o derecede zahmetli olacaktır. Geçmiş kavimlerin bu konuda yaşamış olduğu sahneleri anlatan şu hadislere bir kulak verelim. Şahitlik edene ve şahitlik edilene and olsun ki, hendek kazıp içinde alevli ateşler yakanlar lanetlenmiştir. Rivayete göre İslam öncesinde Necran halkı Hristiyanlığı kabul edince, Himyar kralı Yahudi Zinuvas onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde ateşlere atmıştı. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. İlk Müslümanlar da aynı şekilde şiddetli imtihana maruz kalmışlardır. Unutmayalım ki büyük hedeflere, büyük mücadelelerle, sabır ve sebatla ulaşılabilir.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Haşr-ı Şerif Muhammed Sizcan. Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudus sadakati fenimmahi ve in tukhfuha ve tu'tuha al-fuqara'a fehuve khayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'malun khabir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

81. gün. Niyet amel ilişkisi. Ayet-i Kerime meali. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Âl-i İmrân suresi 29. ayet. Hadis-i Şerif. Ömer bin el-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Fetva. Namazda niyet sadece kalben yapılırsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Niyet namazın şartlarından biridir. Niyet, kalbe ait bir iş olup kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demektir. Namazda muteber olan kalpteki niyettir. Niyetin dille söylenmesi müstehap olmakla birlikte, söylenmediğinde de namaz geçerli olur. Farz ya da vacip namaz kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Sünnet namazlarda ise hangi vaktin sünneti olduğunu belirtmesi şart değildir. Hikmetli söz. Bir insanın ibadetini eksik yapmasının sebebi, ilahi müsamahaya güvenip affedileceğini umması olabilir. Bu insan cahilliğe aldanıp kendi kendini kandırmış, yol hazırlığı yerine kuruntusunu kendine azık yapıp ümide bel bağlamıştır. Böyle biri kurak çöllerde bir şeyler bulacağı kuruntusuna kapılarak azıksız yolculuğa çıkıp da bu kuruntusu kendisini ölüme götüren adama benzer. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır.

Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Kâbe. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ali İmran suresi 96 ila 97. ayetler. O zaman biz o evi, Beytullah'ı, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri, sevap kazanılacak ve güvenli bir yer yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi, Beytullah'ı temiz tutun diye talimat verdik. Bakara suresi 125. ayet. Her nereden yola çıkarsan, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir elbette Rabbinden gelen bir hakikattir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara suresi 149. ayet. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. Hac suresi 26. ayet. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayın ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah her şeyi bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Tevbe suresi 28. ayet. Allah Kâbe'yi, çevresi güvenli olan o kutsal evi, haram ayları, kurbanlıkları ve onların boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar için faydalı kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Maide suresi 97. ayet. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kâbe'yi tavaf etsinler. Hac suresi 29. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kâbe, Müslümanların namazlarında yöneldikleri, hac ve umre ibadetini gerçekleştirirken tavaf ettikleri Mekke'deki mübarek mabedin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de 2 defa Kâbe adıyla, 15 defa mescit kelimesiyle, 16 defa da ev anlamındaki beyt kelimesiyle geçmektedir. Ayrıca kelime eski veya hür anlamındaki atik ve imar edilmiş anlamındaki mamur sıfatıyla nitelenmiştir. Mescit kelimesiyle geçtiği yerlerin tamamında dokunulmazlığı olan değerli anlamındaki haram ve muharrem kelimeleriyle nitelenmiştir. Kâbe kelimesi Arapça'da küp anlamına gelir. Kâbe'nin bu ismi alışı da onun küp şeklinde oluşuna bağlanmıştır. Kâbe'ye beyt denilmesinin sebebi ise Yüce Allah'ın Kâbe'yi kendi evi olarak nitelemesidir. Nitekim Cenab-ı Hak onun kendisine ibadet için inşa edilmiş ilk mabed olduğunu bildirmektedir. El-Beytül-Atik şeklinde anılması oldukça eski bir ibadet mekanı oluşundan ileri gelmektedir. Yine onun için kullanılan haram ve muharrem sıfatları da dokunulmazlığına, değerine ve yüceliğine işaret eder. El-Beytül Mamur olarak adlandırılması, her zaman bakımlı olması ve ziyaretçilerinin çokluğundan dolayı canlılığını koruması sebebiyledir. El-Beytül Mamur'un gökyüzünde Kabe ile aynı hizada yer alan ve meleklerce tavaf edilen bir mabet olduğu da söylenmiştir. İlk mabet Kabe'dir. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki Beytullah'tır. Ali İmran Suresi 96. Ayet. Kabe, doğru yolu göstermesi, birçok hayrın kaynağı olması ve yalnızca Allah'a kulluk edilmesi amacıyla kurulan ilk ve en şerefli mabettir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların ataları olarak sahiplendiği Hazreti İbrahim tarafından Mescid-i Aksa'dan çok önce inşa edilmiştir. Kabe'nin ilk inşasını Hazreti Adem devrine kadar götüren rivayetler bulunsa da Kur'an'da onun yapılışı şöyle anlatılmaktadır. Kabe'nin bulunduğu yer vaktiyle kimsenin bulunmadığı ıssız ve çorak bir vadidir. Bir gün tevhid dininin büyük peygamberi Hazreti İbrahim, oğlu İsmail ve eşi Hacer'i Allah'ın emriyle buraya getirip yerleştirir. Bugünkü Mekke şehrinin kuruluşu böyle başlar. Hazreti İbrahim, tevhid uğrunda yurdunu terk eden ve kendini Hanif inancını yaymaya adayan bir peygamberdir. Gösterdiği bu fedakarlıklar sebebiyle, bizzat Allah Teala tarafından Halilullah, Allah'ın dostu sıfatına layık görülmüştür. Asıl yerleştiği yer Filistin olsa da zaman zaman İsmail'ini ve eşi Hacer'i ziyaret etmek için Mekke civarına gelmektedir. İşte bu ziyaretlerinden birinde Yüce Allah ona Kabe'yi yapmasını ve insanları hacca çağırmasını emreder. Bunun üzerine Hazreti İbrahim henüz bir delikanlı olan oğlunun da yardımıyla Kabe'yi Allah'ın gösterdiği yere inşa eder. Baba oğul Kabe'nin temellerini yükseltirken Allah Teala'ya şöyle yakarırlar. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet nasip eyle. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzun içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Bu dua, geleceğe yönelik büyük etkileri olan makbul bir dua olmalı ki, Allah Teala onların neslinden Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak çıkarmıştır. Allah'ın son Resulüne kısa zamanda Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Arapların yanı sıra diğer Araplar ve değişik kavimlere mensup başka birçok insan da inanmıştır. Müminler uzak ülkelerden Kabe'ye gelip Hazreti İbrahim'e öğretilen ibadet usullerini uygulayarak hacı olmuş, halen de olmaktadırlar. Yani Hazreti İbrahim'in duasının bereketi günümüzde de görülmeye devam etmektedir. Nitekim Allah Resulü, ben atam İbrahim'in duasının eseriyim diyerek bu duanın bereketine işaret etmiştir. İlk mabed oluşu ve bizzat Hazreti İbrahim tarafından inşa edilmesi, Kabe'ye diğer mabetlerde olmayan bir üstünlük verir. Kur'an-ı Kerim'e göre öncelikle o, Allah'a kulluk edilen ve ilahi ödüle erişilen bir yerdir. Kabe, doğru yolu bulmanın bir aracıdır. Çünkü Kabe'yi tanımak isteyenler, onun yapılış sebebini araştırma gereği duyarlar. Bu araştırmada onları Kabe'nin kötülüklerden arınmak ve yalnızca Yüce Allah'a kulluk etmek, yani tevhid için yapıldığı sonucuna götürür. Keza o, cahiliye devrinde bile sığınanlar için bir güvenlik mekanıydı. Çevresinde yaşayanlar, bolluk ve refah içerisinde hayatlarını sürdürür. tarıma elverişli olmamasına rağmen orada her çeşit ürün bulunur. O mübarek bir mabettir. Mübarek kelimesi ilahi bereket ve hayırlarla dolu anlamına gelir. Gerçekten de Kâbe birçok iyilikleri ve güzellikleri bünyesinde toplar. Peygamberimiz orada yapılan ibadetin başka yerlerde yapılan ibadetten daha değerli olduğunu belirtmiştir. Yeryüzünün küre oluşuna bağlı olarak namaz vakitleri coğrafi mekanlara göre farklılık arz ettiği için günün her anında mutlaka yeryüzünün bir köşesinden Kâbe'ye yönelip namaz kılanlar vardır. Tevhid mücadelesinin tarihi bakımından Kâbe'nin çok önemli bir işlevi olmuştur. Bu yüzden o Allah Teala katında da büyük bir değere sahiptir. Bunların bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür. Öncelikle Kâbe, bugün bile onu inşa eden Allah elçilerinin izlerini taşımaktadır. Kâbe'nin avlusunda Makam-ı İbrahim yer almaktadır. Yaygın görüşe göre Makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kâbe'yi yaparken duvar taşlarını üst üste yerleştirmek için üzerine çıktığı taştır. Halen Kâbe'nin 15 metre kuzeydoğusunda mahfaza altında bulunmaktadır. Bu taşın üzerinde Hazreti İbrahim'e ait ayak izlerinin olduğu ve bu izleri ilk Müslüman nesillerin gördüğü aktarılır. Müslümanlar taşta ayak izinin çıkmasını ve bu izin asırlarca silinmeden kalışını Hazreti İbrahim'in bir mucizesi ve Allah'ın kudretinin bir delili olarak görürler. Bu sebeple Makam-ı İbrahim, Saadet Asrı Müslümanları için Kâbe'nin yapılış amacına ilişkin başlı başına bir işaretti. Makam-ı İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in namaz için durduğu yer, bu taşı da onun durduğu yere gösteren bir işaret olarak anlamak da mümkündür. Onun bu örnekliğini izleyerek Müslümanlara orada namaz kılacak yer edinmeleri emredilmiştir. Makam-ı İbrahim'in bizzat Kâbe, Kâbe'nin kuzeybatısındaki duvarla çevrili alan Hicr, hatta hac ibadetinin yapıldığı harem bölgesinin tamamı olduğuna yönelik görüşler de vardır. Yüce Allah'ın evi Kâbe'nin haremine giren güvende olur. Burası kurulduğu ilk günden itibaren dokunulmazlıkların korunduğu bir yer olmuştur. Emniyet daha Hazreti İbrahim'in Kâbe'nin duvarlarını yükseltirken istediği bir özelliktir. Onun "Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap" şeklindeki duasından bunu anlıyoruz. İslam öncesinde Araplar Hazreti İbrahim'in mirasına sahip çıkmışlar ve bu mabede duydukları saygıdan dolayı oraya sığınan babalarının katili bile olsa ilişmemişlerdi. O dönemde Arap Yarımadası kargaşa içinde yüzüyordu. Kan davası, yağmacılık, otlak ve su kaynakları ile ilgili anlaşmazlıklar yüzünden çıkan çatışmalar, kabile savaşları bitmek bilmiyordu. Kâbe'nin bulunduğu harem bölgesi ise bu fırtınalı denizin ortasında güvenli bir adaydı. Hazreti İbrahim'in sözünü ettiğimiz duası ve bu duanın Yüce Allah tarafından kabul edilmesi bize fil olayını da hatırlatır. Mekke'de inen Fil suresi bu olaya atıfta bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in doğumundan hemen önce Habeşlilerin Yemen valisi Ebrehe, Sana'da büyük bir kilise yaptırmış ve oranın Kâbe gibi dini ve ticari bir merkez olmasını istemişti. Bu isteği rağbet görmeyince Kâbe'yi yıkmak ve ticari açıdan önem arz eden Mekke'yi kontrol etmek için büyük bir orduyla harekete geçti. Ancak Mekke'ye geldiğinde Yüce Allah tarafından gönderilen kuşların attığı taşlarla ordusu darmadağın edildi. Kur'an'ın nuzulü döneminde Arapların hatıralarında henüz taptaze duran bu mucizevi olayda şüphesiz Kâbe'nin güvenli kılınışının açık bir kanıtıydı. Âl-i İmran suresindeki "Oraya giren güvende olur" ayeti, nuzul çağı ve öncesindeki Arapların yukarıda işaret edilen uygulamalarını gösteren bir bildirimdir. Müslümanlar da Kâbe'ye sığınanlara dokunulmazlık tanımış ve bunu şöyle uygulamışlardır. Harem dışında bir suç işleyip de oraya sığınan bir kişi orada cezalandırılmaz. İhtiyaçları karşılanmayarak oradan çıkması sağlanır ve dışarıda cezalandırılır. Yine haremde silahlı bir mücadeleye kalkışmamış kimselerle savaşılmaz. Harem bölgesi, Kabe'yi de kapsayan geniş bir alandır. Saygınlığından dolayı harem bölgesindeki bitkilerin koparılması ve zararlı olanlar dışında canlıların öldürülmesi bile yasaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekke'yi insanlar haram kılmadı. Allah haram kıldı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimse için orada kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Kabe'nin bir başka özelliği, çorak bir bölgede yer almasına rağmen çevresinde ürün yokluğu çekilmemesidir. Kabe'nin bu hususiyeti de onun yapılışı kadar eskiye gider. Hazreti İbrahim'in Kabe'nin yapılış amacını da içeren duasından bunu anlıyoruz. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Bu duanın kabul edildiğini de Yüce Allah'ın Mekke'de oturanlara yaptığı ikram ve iyiliği anlatan ayette görüyoruz. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mesajını yerinden yurdundan olma endişesiyle kabul etmeyen Mekkelilere Kur'an şöyle hitap etmişti. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her türlü ürünün toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Mekke, Kabe'nin güvenliğini sağlayan önemli bir ticaret yolu üzerine kurulmuştur. Ayetlerde buna şöyle işaret edilmiştir. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,

0: Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail, bebekken onun için çıkarıldığı anlatılan ve oldukça farklı bir lezzeti olan zemzem suyu da bu çerçevede hatırlanması gereken bir nimettir. Güvenli, bereketli ve maneviyat yüklü bir mekan olarak Kabe, Hazreti İbrahim'den beri insanların topluluklar halinde ziyaret ettiği bir mabet olmuştur. Yüce Allah, gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır buyurmaktadır. Günümüzde de yıl boyunca umre niyetiyle ama özellikle hac mevsiminde insanlar Kabe'ye koşarlar. Bir sonraki yıl öncekilerin yerini aynı yoğunlukta başkaları alır. Gidenler tekrar gider. Gidemezlerse gitmek için can atar, gidenleri özlem ve duayla uğurlar, heyecanla karşılar veya fırsat bulunca umreye giderler. Çünkü Yüce Allah, onu tekrar tekrar ziyaret edilen bir yer, mesabe kılmıştır. Kabe, dilleri ve kültürleri farklı, tenleri ve giysileri rengarenk ama imanları ve sevgileri ortak insan gruplarını dünyanın dört bir yanından toplar ve sonra onları tekrar geldikleri yerlere dağıtır. Bu yönüyle Kabe, yarattıklarının çok ve farklı oluşuna karşın, yaratıcının birliğinin apaçık bir delilidir. Bütün bu özellikler, Kabe'nin Allah nezdinde ne denli değerli olduğunu gösteren açık işaretlerdir. Bu sebeple onun bulunduğu şehir saygın ve dokunulmazdır. Bu değer sebebiyle de Kur'an'da iki yerde ona yemin edilmiştir. Yüce Allah'ın bu şehre ve onun halkına, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesinden bu yana büyük ikramları olduğu açıktır. Cenab-ı Hak, peygamberinden bu iyilik ve ikramları orada yaşayan müşrik halka yeniden hatırlatmasını istemişti. De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iman.
2: Allah Teala Tevbe suresinin 72. ayetinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızasıysa hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah'a ve peygamberine itaat eden, İslam'ın yüce hakikatlerini hayatına aktaran, iyi işlerle meşgul olup güzel ahlakı kuşanan mümin, sadece dünyada huzur ve mutluluğu elde etmekle kalmaz. Bununla birlikte sonsuz huzur ve ebedi mutluluk yurdu olan cennet ahirette onu beklemektedir. Cennet bitki ve ağaçlarla örülü bahçe anlamına gelir. İslam'a göre cennet, ahirette müminlerin ebedi olarak kalacakları, her türlü nimete erişecekleri, maddi ve manevi her türlü mutluluğu elde edecekleri yerdir. Allah erkek olsun kadın olsun iyilik yapan müminleri cennetine alacağını vaat etmiştir. Ancak müminler cennete ulaşıncaya kadar dünyadayken nice imtihanla karşı karşıya kalırlar. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen malları, bazen de canlarıyla imtihan edilirler. İmtihana her tabi tutulduğunda mümin, Allah'tan geldiği ve ona döneceği bilinciyle sabreder. Rabbine asla isyan etmez. Böylece Rabbinin rızasına ve rahmetine nail olan mümin, cennet ehli olmaya layık hale gelir. Esasen Allah'ın rızasından daha büyük bir bahtiyarlık da yoktur. Kur'an-ı Kerim mahşer meydanında sorguya çekilen, amel defteri sağından verilen ve bu sebeple cehennemden kurtuluş beratını alan müminlerin gruplar halinde cennete sevk edileceklerini haber verir. Cennette görevli melekler onları karşılayacak ve kendilerine selam verip dünyada yaptıkları güzel işlerin mükafatı olarak cennete alınacaklarını müjdeleyecektir. Böylesine büyük bir lütfu ve mükafatı gören her mümin Rabbine şükreder. Cennete giren mümin artık ne hüzünlenecek ne de bir sıkıntıya düşecektir.
2: 40 ayette iman.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, iman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da zühd gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızasıyla birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiyi almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı, bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Maide Suresi 54 ila 57. ayeti kerimeler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır. Peygamberidir, bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki, Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek

düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere, Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...21. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

وكأين من دابة لا تحمل رزقها

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟

آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة

0: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-u safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı, hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar, bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırıldığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi safanızı sürün ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin ona ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice olduğu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetlerindendir. Ki böylece size rahme yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha saplananların cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken o, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler. Andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir. Siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü

Bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketlerini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında

tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak bir kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz
kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz

da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse
kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem, pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz, biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif İbrahim Altıntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudus sadakati fenimmahi ve in tukfuha ve tu'tuha'l fuqara'a fehuve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'melun habir. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. Ayet-i Kerimeler.

0: والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Doğan Temiz, Rum Suresi 36-40. Ayetler.

Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi'nin 4. ayetinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 610 yılının Ramazan ayıydı. Bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere yine Hira mağarasına çekildiği bir gün Muhammed Ülemin, vahiy meleği Cebrail ile karşılaşmış ve ilk vahiy tecrübesini yaşamıştı. Bu heyecan ve telaşla yüreği titreyerek hemen evine, sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yanına dönmüştü. Başından geçenleri ona anlatmıştı. Onun bu endişeli haline karşılık, Hazreti Hatice oldukça sakindi. Çünkü Hazreti Muhammed gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir şey olacağına asla ihtimal vermiyordu. Bu nedenle eşini, "Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete uğrayanlara yardım edersin." sözleriyle teselli etti. Hira dönüşü Hazreti Hatice'nin peygamberimize sarf ettiği bu teselli cümleleri adeta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına övgüyle şahitlik etmekteydi. Olgun bir imanın hayatımızdaki en büyük göstergesi salih amelle birlikte güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlak dünyamızı aydınlatır, ahiretimizi cennete çeviren en kıymetli hazinemizdir. Bizler sonu cennet olan bir hayatın ancak güzel ahlakla tamamlanacağına inanırız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş amacı da güzel ahlakı tamamlamak gayesine yöneliktir. Güzel ahlakı korumak yüce Rabbimizin bizlere bir emridir. Mümin, güzel ahlaka aykırı görülen davranışları uygun bir dille düzeltmeye çalışır. İyi huylu olmak için uğraşır. Akıllı ve samimi bir mümin her zaman Allah'ın hoşnut olacağı davranışlarda bulunur. Kaba ve kötü davranışlar sergilemez. Özenmemiz ve örnek almamız gereken insanlar Allah'ın elçileri olan peygamberlerdir. Göstermemiz gereken ahlaksa Allah'ın bizim için seçip tavsiye ettiği güzel ahlaktır. Mümin, anne babasına, eşine, evladına, komşu ve akrabalarına, can taşıyan her bir varlığa şefkat ve merhamet gösterir. Eliyle, diliyle hiç kimseye zarar vermez. Çevresine güven verir. Rabbimizin emrettiği şekilde dost doğru olur. Doğruluktan asla ayrılmaz. Zarar göreceğini bilse dahi yalan söylemez. Sözünde durur. Boş ve faydasız işlerle ömrünü israf etmez. Cennet yolunun yolcusu, hayatının her anında, her işinde sadece Allah'ın rızasını gözetir.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Hud Suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Abese Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratını astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da

öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendine her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağı uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Müminin Yol Haritası. Müminin dikkat etmesi gereken bazı davranışlar. Yüce Allah, Lokman Suresinin 17. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Bu ayeti kerime, Hazreti Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı nasihatten bir bölümünü dile getirmektedir. Allah'ın kelamında yer bulan bu nasihatler, özelde her ne kadar bir peygamberin oğluna nasihati ise de, genelde bütün insanlara yapılan bir nasihattir. Hayati öneme sahip olan bu nasihat cümlelerinin her biri, insan için vazgeçilmez davranışlardır. Çünkü ayette, namazın kılınması emredilmekte, iyi olanı emredip kötü olandan sakındırılmakta, insanın karşılaştığı sıkıntılar karşısında sabretmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu üç önemli uygulamada şöyle bir genel kulluk bilinci yer almaktadır. Namazın kılınmasıyla insan Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın kılınması emredilmekte, namazın kılınmaması ise yasaklar arasında yer almaktadır. Dinin direği, müminin miracı olan namaz, manen en yüce mertebeye ulaşma aracıdır. Bu özelliği hasebiyledir ki, Hazreti İbrahim yaptığı duasında, "Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbim, duamı kabul eyle." buyurmuş, namazın nedenli önemli olduğuna işaret etmiştir. Yine Taha suresinin 137. ayetinde de, "Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz, sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır." buyurulmaktadır. Bu ve pek çok ayette namazdan çokça bahsedilmesi, bunun kullukta ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir. İşte ayette de kulluğun zirvesi olarak bilinen namazın kılınmasıyla Allah'a karşı olan önemli bir görevin yerine getirilmesi anlatılmaktadır. Ayette ayrıca iyiliği anlatıp kötü olanı yasaklamaktan bahsedilmektedir. Her insan fıtratı gereği iyiyi bulmaya, iyi ve güzel şeylerle yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Kötü, çirkin ve yanlış olan şeylerden hoşlanmamaktadır. İyi ve güzel olan söz ve davranışlar ferde ve topluma huzur verir. Adalet ve hakkaniyeti tesis eder. Bu özelliği sebebiyle iyiyi emretmek, beşerin ve mahlukatın mutlak hayrınadır. Kötü şeylerse, ferdin ve toplumun huzurunu bozan, rahatsız eden, zarar veren davranışlar olduğu için hiç kimse tarafından beğenilmez. Ancak bilinçsizlik nedeniyle insanların bir kısmı iyi ve güzel olan şeylerden mahrum olmaktadır. İyi ve doğru olanın bilgi sahibi kişiler tarafından anlatılması, kötü olanın da yine bilenler tarafından anlatılarak ferdin ve toplumun huzurunun tesis edilmesi gerekmektedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime yer almakla birlikte, bu konuyla ilgili olarak Âl-i İmrân suresinin 104. ayetinde, "Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır." buyrularak, kurtuluş reçetesinin insanların bilinçlendirilmesi olduğu dile getirilmektedir. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli hususlardan biri de ilim elde etmek, bilgi sahibi olmaktır. Bu, her Müslümanın dikkate alacağı önemli sorumluluklardan biridir. Bilgisiz olanların her türlü hatayı yapabilecekleri dikkate alınarak cahillerden uzak durmak Yüce Allah tarafından emredilmiştir. Araf suresinin 199. ayetinde "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir" buyurulmaktadır. Ayetin bir bölümünde ise "başına gelene sabret" buyurularak insanın başına gelen maddi ve manevi sıkıntıları, belaları birer imtihan bilip metanetle karşılaması emredilmektedir. İnsan sabır gücünü olaylara karşı kullanabilmelidir. Zaten sabır, insanın karşılaştığı olumsuzluklar karşısında dik durabilmesi, kadere razı olması, olaylara metanetle bakmasıdır. Bu durumda olanlara Yüce Allah'ın vereceği mükafatların büyük olacağı Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde hatırlatılmaktadır. Ayetin sonundaysa "işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir" buyurulmuştur ki bu müsbet davranışlar insanın dini yönden olgunluğunu gösteren örnek uygulamalar olarak ifade edilmiştir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Köksal Pulgir. Hac Suresi 56 ila 64. ayeti kerimeler. Müzik.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Yirminci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Neml suresi 56 ila 93. ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1 ila 45. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat kavminin cevabı, Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taslayan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler.

İnkarcılar dediler ki, say, biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonu nice olduğu görün. Sen de onların yüzünden üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sur'un üflendiği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır, hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn Mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un

belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşmanı olan taraftan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi, düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim, beni bağışla." Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, "Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, "Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin," dedi. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam şöyle dedi: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen insanların arasını düzelten değil de bu ülkede zorba biri olmak istiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. "Rabbim, beni zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir edayla yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Baba,

Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu 2 kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem. İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin, dedi. Musa, bu seninle benim aramdadır. Bu 2 süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir, diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm, dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi Firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından 2 kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler. Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık, dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, ey seçkinler, sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için tuğla fırınını yak. Bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyeceklerini sanarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte, zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz, önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen, ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahiy gönderdik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Önceden yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz keşke bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik.
Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere huzura çıkarılanlardan biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?" diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, "Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı" derler. "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın" denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında onların tercih hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de
açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd ona mahsustur. Hüküm de onundur. Sadece ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, "Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?" diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, "Kesin delilinizi getirin" diyeceğiz. O zaman anlarlar ki, hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun, Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti, "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim" diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı" derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi, "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamlar olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa, "Yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış" der oldular. İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın ama o Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak
ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman, vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip, dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık. Ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın
ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti: sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir, dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu: hadi, doğru söyleyenlerden sen, başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim, diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz şu memleketin halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır, dediler. İbrahim, ama orada Lut da yaşıyor, dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak, dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma, dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyenlilere de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim, dedi, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik.
Kimini o korkunç ses yakaladı.

0: Yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek anı kendine bir yuva edinir. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.
1: Neml suresi 56-93. Ayetler, Kasas suresi ve Ankebut suresi 1-45. Ayetlerin yer aldığı 20. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Mustafa Ergün. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, iman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da zühd gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızasıyla birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı, bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Bakara Suresi 261 ila 266. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz. Ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallar

Malını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa, incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 124 ila 135. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlar da akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki, önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte. Siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir az sonra. Özün Sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudus sadakati fenimmahi. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 162 ila 166. ayetlerin meali. Onlar arasında ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirilene şahitlik eder, onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de şahitlik eder ve şahit olarak Allah yeterlidir. 162. ayetin tefsiri. Ehli kitabın gerçeğe uymayan inançları, hem kendilerine hem de başkalarına zarar veren bir takım davranışları zikredildikten sonra tamamının böyle olmadığı, içlerinde müstesna kimselerin de bulunduğu ifade ediliyor. Bu farklı ehli kitap mensupları da ikiye ayrılıyor. İlimde derinleşenler, böyle bir özellikleri bulunmamakla beraber fıtri akıllarını kullanarak iman edenler. Her iki grup daha öncekilere gönderilenler yanında son peygambere vahyedilmiş bulunan kitaba da iman ettikleri, bununla da kalmayıp hem bedeni, namaz hem de mali, zekat ibadetlerini yerine getirdikleri için Allah'tan büyük bir mükafatı hak etmiş oluyorlar.

0: 163 ila 165. ayetlerin tefsiri. Diğer gayrimüslimler ve inkarcılar yanında ehli kitabın da hem birbirine hem de İslam'a olumsuz bakışları Allah nezdinde geçerli bulunan imana nispetle yanlış veya eksik bir inanç içinde bulundukları, bunlardan bir grubun Hazreti Peygamber'e gökten bir kitap indirilmesini istedikleri daha önce geçen ayetlerde zikredilmişti. Özellikle ehli kitaptan olanların bu taleplerinde ne kadar haksız ve çelişkili olduklarını açıklamak üzere bu ayetlerin geldiği anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in şahsında ehli kitaba şu gerçekler hatırlatılıyor. Din, Allah'ın peygamberine vahyederek bildirdiği bilgi ve öğretiler bütünüdür. Ellerinde bulunan kitaplarda hem vahiyden hem de peygamberden söz edilmiş, kendileri de bunlara inanmışlardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de diğerleri gibi bir peygamberdir. Ona gelen Kur'an'da, diğer peygamberlere gelen Tevrat, Zebur, İncil gibi bir ilahi kitaptır. Aslında kendileri kitaplarında bunların çoğunun isimlerini buldukları ve bildikleri halde daha önce okuma yazma öğrenmemiş bulunan son peygamberin bunlardan haberi yoktur. Ona peygamberleri de kitapları da bildiren, öğreten Allah'tır. Diğer peygamberler nasıl ümmetlerine hem müjdeler hem de uyarılarla gelmişlerse son peygamber de öyle gelmiştir. Bu arada kendilerini de uyarmış, iman etmedikleri takdirde uğrayacakları akıbeti bilmiyorduk, haberimiz olmadı deme imkanlarının da bulunmayacağını bildirmiştir. Allah Teala insanlara gerektiği kadar peygamber göndermiştir. Ayrıca her insan topluluğunda onlara yol gösteren rehber kulları vardır. Ancak peygamberlerin tamamının isimlerini Kur'an'da saymamış, Müslümanların bilmelerinde fayda gördüğü peygamberleri yeteri kadar zikretmiş ve faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Burada isimleri sayılan peygamberlerden başka, bu ayetin vahyedilmesinden önce Hud, Salih, Şuayb, Zekeriya, Yahya, İlyas, Elyesa, Lut gibi peygamberlerden söz etmiştir. Hadislerde peygamber oldukları zikredilen Halid bin Sinan el-Absi gibi isimler de vardır. Allah Teala'nın Hazreti Musa ile konuşması, Şura suresinde açıklanan konuşma yollarından birisiyle yani perde arkasından konuşma yoluyla gerçekleşmektedir. Bu konuşmada melek aracılığı yoktur. Doğrudan kalbe ve zihne iletme de yoktur. Konuşan gözükmeksizin bir söyleme ve anlama vardır. Söyleyen, konuşan Allah olduğuna göre elbette burada insanlar arasındaki konuşmada olduğu gibi araçlar, sesler ve harfler mevcut değildir. Allah Teala'nın kelam, konuşma sıfatının eseri ve tecellisi olan bu sıfatının açıklama iradesini yerine getirmek üzere muhatabıyla keyfiyetsiz olarak ilişki kurması sonucunda Allah bakımından değil, kul bakımından yeni oluşan bu olay melek aracılığıyla olduğunda Cebrail'e nasıl ulaşıyorsa onun aracılığı olmadan peygambere de öyle ulaşmaktadır. Çünkü yaratılmış olmak Allah'ın bir sıfatı olmamak bakımından bu ikisi arasında bir fark yoktur. İnkarcıların ve itaatsizlerin bahanelerini ortadan kaldırmak ve bize bilgi gelmedi, uyarılmadık diye kendilerini savunmalarına imkan vermemek için peygamberlerin gönderilmiş olması, peygamberler gelmediği dönemlerde yaşayan ve bulundukları yer ve durum itibarıyla peygamberlerin tebliğlerini alamamış, bunlarla yeteri kadar ilişki kuramamış bulunan insanların sorumluluklarını akla getirmektedir. Bu konu İslam düşüncesinde tartışılmış, a. Allah'ı bilme ve ona inanma dahil hiçbir sorumluluk bulunamaz çünkü insan aklı bunlar için yeterli değildir. B. Allah'ın varlık ve birliğini bilmek ve ona inanmak yükümlülüğü vardır. C. İmana ek olarak aklın iyilik ve kötülüğü bilebileceği birçok davranışıyla da yükümlülük vardır şeklinde üç görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilk ikisi ehli sünnete ait olup ikincisi orta yolu temsil etmektedir. Bu tartışma, peygamberi görmemiş, davetini işitmemiş, onunla yeteri kadar ilişki kuramamış insanlarla ilgilidir. Hazreti Peygamber'in davetini işittikten, onunla uzun zaman yaşadıktan, itiraz edip cevap aldıktan sonra hala inkarda ısrar edenlerin, keza daha sonraki asırlarda dünyaya geldiği halde, hak dini sahih bir şekilde aslına uygun olarak işittiği ve bildiği halde imana gelmeyenlerin sorumlu olacakları, hem akıl hem de bu ayet ve benzeri nakil yollarıyla anlaşılmaktadır. 166. ayetin tefsiri. Bu ayet hem Hazreti Peygamber'e yönelik bir teselli içermektedir, hem de gerçeğin kaynağından gelen güçlü bir ifadesidir. Evet, Ehli Kitap ve diğerleri parça parça gelmekte olan Kur'an'ı, onun Allah'tan geldiğini ve vahiy ürünü olduğunu inkar etseler de bu sonucu değiştirmez. Çünkü Allah her şeyi kuşatan ilmiyle bunun böyle olduğuna şahitlik etmekte, yani bu gerçeği bildirmektedir. Vahiy ile ilgili melekler de olup biteni görerek olayın şahidi olmuşlardır. Bu şehadet öncelikle Hazreti Peygamber'in manevi gücünü artırmaktadır. Ayrıca bunu duyanların Kur'an'a bir de bu gözle bakmalarını teşvik etmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 53 ve 54. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde ona yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığındaysa içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her daim Allah'ı hatırlamak. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah Teala insanın fıtratını, duygu ve düşünce dünyasını en güzel şekilde beyan etmiştir. Bu ayetlere göre insan denilen varlık, rahatlık ve bolluk anında şükretmesi ve Allah'ı hatırlaması gerekirken bunu yapmaz. Buna mukabil bir sıkıntıyla ve zorlukla karşılaştığında hemen Allah'a yalvarır. Allah, insanın bu tutumuna dikkat çekerek kullarından bollukta ve darlıkta, hastalıkta ve sağlıkta her zaman kendisini hatırlamalarını istemektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, sıkıntılı zamanlarımızda olduğu gibi, rahat zamanlarımızda da Allah'a gereği gibi kulluk etmeliyiz. Almamız gereken ikinci mesajsa, Allah, nimeti de, musibeti de imtihan için vermektedir.

Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler. Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O gece ile gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an, asırları aşan kerim kitap. Sınırları yok eden, iklimleri ve lisanları birleştiren ilahi hitap. İslam dünyasının mümtaz karileri, gönül coğrafyamızın en güzel sesleri sizlerle buluşuyor, arzın dört bir yanından yükselen ilahi sadayı hanelerinize taşıyoruz. Eyüp Karakuzu'nun hazırladığı, farklı ülkelerden farklı karilerin tilavet edeceği Arş'a Yükselen Sesler, cumartesi ve pazar günleri saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra. 40 ayette İbadet.
1: Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Azim olan Allah doğru söyledi. Allah bütün insanları tertemiz bir yaratılışla dünyaya göndermiştir. Yaratılış kodlarına iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek kabiliyetler yüklemiştir. İyice düşünsün, tevhide ulaşsın diye akıl nimetini bahşetmiştir. Bütün kainatı inceleyerek keşfetsin ve ders alsın. Ufku görebilsin, hayatını kolaylaştırsın diye iki göz vermiştir. Vahyi ve ilahi mesajı daha iyi anlasın diye iki kulak vermiştir. Şükretsin ve yeryüzünü imar etsin diye bütün dünya nimetlerini emrine amade kılmıştır. Ademoğlunu iyilikte bulunarak içlerinden peygamberler seçmiştir. İlahi kitaplar ve sahifelerle dosdoğru yolları göstermiştir. Asla sayılamayacak sonsuz nimetleri karşısında, imtihan dünyasında zarara uğrayıp kaybedenlerden olmamaları için, bütün yarattıklarından kendisine kulluk ve itaat konusunda söz almıştır. Şeytanın köşe bucak yollara dizildiğini, nefislerimize vesveseler verdiğini hatırlatmış, kötü çağrılara uymamamız için bizi uyarmıştır. Ne hazindir ki, bencilliğin ve bireysel hazların yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda toplumsal yozlaşma artmış, dünyevileşme pek çok insanı esarete sürüklemiştir. Dini ve ahlaki değerlerin hayatımızdaki izlerinin silinmeye çalışıldığı günümüzde, insanoğlu kendisine Allah'ı ve ilahi hakikatleri unutturan bir dünya kurmak istemekte, helal ve haram ayrımının gözetilmediği, hiçbir kuralın olmadığı, nefsin doyumsuz istek ve arzularına boyun eğen bir yaşam biçimini tercih etmektedir. Esasen akıl nimeti ve sayılamayacak üstün kabiliyet ve niteliklerle donatılmış, en şerefli varlık olarak yaratılmış insanın şeytanı takip etmesi, puta tapınması, nefsini putlaştırması, Allah'a imandan ve kulluktan kaçması akıl alır şey değildir. İnsanoğlu bu gidiş nereye sorusuna anlamlı bir cevap verebilmelidir. Allah'a verdiği kulluk sözüne vefalı olmalıdır. Sözüne sadakat göstermelidir. Yoksa hem kendi hayatını hem başta ailesi ve yakınları olmak üzere başkalarının hayatını kaçınılmaz olarak olumsuz etkileyecektir. Rabbinin çağrısına kulak vermezse nice pişmanlıklar içinde yürüyecek insanoğlu. Ah bir anlayabilse hakikati. İnsanoğlunu sözünde durmaya en doğru yola davet eden Rabbimiz, mahşerde şeytanın nasıl dile gelip her şeyi itiraf edeceğini muhteşem bir betimleme ile şöyle bildirmektedir. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. Ne mutlu hidayete erenlere, ne mutlu doğru yol üzere yürüyenlere.

0: 40 ayette ibadet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri şu anda dinleyen kıymetli dostlar, mekanlarımız farklı olsa da Kur'an dersinde birleşmemiz itibariyle yine birlikteyiz, yine beraberiz, yine huzurlarınızdayız. Aynı ziyafet sofrasında yerimizi almış, okumaya ve çalışmaya devam ediyoruz bugün de. Bugün okuyacağım ayet-i kerimeler de yine Bakara suresinden 4 ayet-i kerimedir. Bunlar da 40. sayfada yer almakta. Yani 2. cüzün son sayfası. Ayet-i kerimeler 249, 250, 51 ve 252. ayetler. Evet, önce okuyoruz.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم

النهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه

0: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: الله kabul eylesin. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, okuduğum ayeti kerimelerin mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna. Ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlar ise, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmı ile diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet efendim, okuduğumuz ayetlerin meallerini de sunduk. Şimdi tekrar dikkat edeceğimiz kelimelerin neler olduğunu ifade etmek için sayfayı bir kez daha okuyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bir neher.
1: Evet, buraya bakalım. Bir neher.
0: Bir neher.
1: Niye tekrar ettim, neden durdum? Burada H harfi ince harf. Bir nehe, bakınız bir nehe diye okunabiliyor. Ama ra'ya bağladığımız zaman ra sakin okunacağı için duruş halinde. Ha'nın inceliği yine bozulmuyor. O yine ince okunacak. Sadece kalın okunacak olan ra'dır.
0: Mübtelikum bineher. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ يَطْعَمْ.
1: Gördüğümüz gibi da harfinde kalkale sıfatı sebebiyle cezimli okunduğu için kalkale okuyoruz, kalkale yapıyoruz. Burada da da'nın sesini

Nundan gayına geçişi uzatmak yok. Onu uzatmıyoruz. Yani şu değil. Menil, menil değil. Bakınız okumama. İlla menil. Gayının bölgesinde harfi çıkarma gerçekleşiyor. Men i'terafe gurfeten biyedih. Feşeribu minhu illa qalilen minhum.

0: الْمَوْتَ وَجُنُودِهِ. Bu bölümde de la taqate. Bakınız, burada la taqate kelimesi, lam elif ile birlikte kullanılan taqate kelimesi, amener Resulü diye bildiğimiz bu ayetin sonrasındaki, yani Bakara suresinin son ayetinde de Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih diye devam ediyor. Biliyorsunuz. Orada da geçiyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu kıymetli dostlar. La taqate. Taqate kelimesinin harflerini birbirinden ayırmamaktır. Yoksa la taqate şeklinde, yani la taqate diye la ta'yı ayrı, kate'yi ayrı olarak okumuyoruz. Bir kez daha okuyorum.
1: قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Evet, burada da yaşa hemzenin sesini çıkarıyoruz. Ve allemehu mimma yaşa.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet değerli dinleyenler, bugünkü dersimizi de böylece tamamladık ve bu şekilde de ikinci cüzün de sonuna gelmiş olduk bu dersimizde. İnşallah bir sonraki dersimizde üçüncü cüzün ilk sayfasından, yani 41. sayfadan okuyacağız. Evet, bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Evet, hepinizi yine Kur'an Hocası programımıza davet ediyor. Yine bekliyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Kâbe, Beytullah, kıblegahımız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kâbe'yi temiz tutun. Bakara Suresi 125. Ayet. Kâbe, Kur'an'da Rabbimizin evi olarak isimlendirilmiştir. Bu yüce mekan, Rabbimizin izniyle maddi ve manevi bereketlerle kuşatılmıştır. Kâbe denince, akla Kur'an'da ismi pek çok kez zikredilen İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam gelir. Hatırlanacağı üzere İbrahim aleyhisselam hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Allah'ın emriyle kuş konmaz, kervan geçmez bir yer olan Mekke'ye götürmüştü. Bu elverişsiz ortam, yanlarında birkaç günlük yiyeceği ve suyu olan kimse için yaşamaya elverişli değildi. Tarih kitaplarında geçen bilgilere göre İbrahim aleyhisselam Cebrail'e "Bizi buraya getirmeni Rabbim mi emretti?" sorusuna evet cevabı alınca arkasına bakmadan oradan ayrılmaya koyuldu. Hacer yavrusuyla birlikte hayat koşulları elverişsiz olan bu yere kendini bırakan Hazreti İbrahim'e aynı soruyu yöneltiyordu. Bu işin Allah'ın emri olduğunu öğrenen Hacer annemizin cevabı, yüce bir teslimiyetin de ifadesidir. Madem ki Rabbim emretti, öyleyse Allah bize yeter. Teslimiyet göstererek canlarını böyle bir ortama bırakan İbrahim aleyhisselam, Rabbine şöyle yalvarıyordu. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evin, Kâbe'nin yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İbrahim aleyhisselam, Hacer annemiz ve İsmail aleyhisselamın Allah'a olan güvenini hiç Rableri boşa çıkarır mıydı? O, kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter buyurmuyor muydu? Nitekim öyle de oldu. Rabbimiz bu beldeyi rahmetinin simgesi olarak Zemzem suyuyla hem bereketli hem de güvenli bir yer yaptı. İnsanların gönlünü oraya akıttı. Dün olduğu gibi bugün de tüm müminlerin gönlü oradadır. Bu emin beldede haremin sınırları da Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde belirlenmiştir. Artık sıra Kâbe'nin temellerinin yükseltilmesine gelmişti. Rabbimiz bu yüce iki peygambere bir ev yapmalarını emretmişti. O ev ki Rahman'ın evi Beytullah'tı. Rabbimiz ayetinde bu durumu şöyle anlatır. Hani İbrahim, İsmail'le birlikte evin, Kâbe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Bakara Suresi 127. Ayet. Rabbimizin emriyle Kabe'nin inşaatı tamamlandı. Böylece Ali İmran Suresi 96. ayette, İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir şekliyle bildirilen yüce mabet tamamlanmış oldu. Bu yüce beldeyi ziyaret etmek, oranın manevi havasından istifade etmek, gücü yetenlere bir borç kılınmıştır. Nitekim Ali İmran Suresi 97. ayette şöyle buyrulur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah, bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır. Gönlümüzün her an birlikte attığı, günde 5 defa kendisine yöneldiğimiz kıblegahımız Kabe, Rabbimizin evi olarak her an misafirlerine bereketler ihsan etmektedir. Kabe'ye, hacca ve hacdaki ibadetlere saygı, dinimizin bir gereğidir. Orada makamı İbrahim vardır. Atamız İbrahim'in temiz tuttuğu gibi, Beytullah'ın hepimiz tarafından temiz tutulması yüce bir görevdir. Ayrıca bu yüce beyti ziyarete giden bir mümine yakışmayan, tartışma, münakaşa ve günah işleme gibi davranışlardan uzaklaşılması yine Rabbimizin bir emridir. Çünkü orası bir arınma merkezidir. Rabbimizin ifadesiyle belli maddi manevi faydalara şahit olma yeridir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 31. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı seven, peygambere itaat eder. İnsanların bir kısmı, kendileri gibi bir insan gördükleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geri durmuşlar, hatta onu alaya almışlardı. Halbuki Hazreti Peygamber Allah'ın elçisiydi ve Allah'ı sevenlerin onun elçisini de sevmeleri beklenirdi. Peygamber Allah için sevilir. Ayrıca sevginin sadece sözde kalmaması, gereğinin yapılması gerekir. Seven, sevdiğinin emrini yerine getirir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Hazreti Muhammed'in yoluna tabi olmamız, Allah'ı sevmemizin bir gereğidir. Bir diğer mesajsa, Allah'ın sevgisini ve affını kazanmanın yolu, insanların uydurduklarını bırakıp, Peygamberin öğrettiklerini uygulamaktan geçer.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân suresi 29 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, İnsan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki: Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Fatır Suresi 8. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın. Allah'tan başkasından korkmayın. Fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-u safa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran, yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkârcılar için kalacak yer mi yok?
Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Elinde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine

bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın.

ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldı.

aldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip, bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah

Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki bütün övgüler Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır.

yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayda altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, "Ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün," diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, "Evlerimiz açıkta ve korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, "Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler," dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın.
Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şeyi elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah, ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Eşlerine şöyle de, dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki, Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan bir kitaptır. Bu kitap ayette belirtildiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlamış, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam eden 23 yıllık sürede tamamlanmıştır. Bakara suresindeki bu ayetle birlikte önceki iki ayetten oluşan bölüm, iman edenlere orucun farz kılındığını, hasta ve yolcu olmayanların Ramazan ayına eriştiklerinde bu ayı oruçlu geçirmelerini, oruca gücü yetmeyenlerin fidye ödemesi gerektiğini ve orucun Allah'ı yüceltmenin ve şükrün bir göstergesi olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da züht gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızası ile birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak

0: ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için sürekli çaba göstermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp, sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle, adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar dediler. Bunun üzerine Efendimiz, size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında, içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesile

aileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. Ayetler.

من الطيبات. ذلكم الله ربكم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde çocuklara tanınan hakların başında yaşama hakkı gelir. Onları besleyip büyütememe endişesiyle daha doğmamış çocukların hayatlarına son verildiğine tarihin her dönemi şahitlik etmiştir. Oysa ki Rabbimiz sadece o çocukların değil, ebeveynlerin rızkını da kendisinin verdiğini beyan edip, rızık gerekçesiyle bir çocuğun hayatına son verilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Sadece insanların değil, tüm canlıların rızkını üzerine aldığını pek çok ayette ifade buyurmuştur. Bu sebeple Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri de Rezzak'tır. Büyüklere oranla daha güçsüz ve korumasız olan çocukların korunup gözetilmeye ihtiyaçları vardır. Bu sebeple İslam, çocuk haklarının korunması için gerekli bütün ilkeleri belirlemiştir. Dünyada çocuk hakları ile ilgili çalışmalarsa yakın tarihe rastlar. Tüm çocukların sahip olduğu yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi hakların korunmasına dair çalışmalar, 20 Kasım 1959 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla tamamlanmıştır. Emzirme çocuğun sadece fiziki doyumunu sağlamakla kalmaz, sevgi ihtiyacının tatmini açısından da önemli bir yere sahiptir. Rabbimizin bu konuda yaptığı düzenlemeler, çocukların beslenme hakkına ne kadar önem verdiğini gösterir. Emzirmeyi tamamlamak isteyen analar, çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde, yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da, çocuk kendisi için doğrulanın, babanın borcudur. Cinsiyetine bakılmaksızın tüm çocukların kabul ve saygı görme hakkı vardır. Cahiliyenin kız çocukları ile ilgili tavırları Allah Teala tarafından sert bir dille eleştirilir. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bedri Murat. Nazihat Suresi 27 ila 46. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 46. Bölüm. Bu bölümde Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler ile Tur, Necm, Kamer ve Rahman surelerinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Tur Suresi.

0: من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize and olsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur.
0: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ

0: Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ

0: ضحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldızı andolsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği, iniş esnasında en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى

0: Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
0: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى

0: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de odur, ağlatan da. Öldüren de odur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da odur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltme de ona aittir. Çok veren de odur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de odur. Eski Ad kavmini helak eden de odur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkârcılar, bu gerçekten zor bir gün derler.
2: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ الْحَمِيرِ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
2: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık.
0: اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرُ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر İnna kulle şeyin halaknahu biqadar. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: Kullu men aleyha fan.

فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de, kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

0: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Zariyat suresi 47 ila 60. ayetler ile Tur, Necm, Kamer ve Rahman surelerinin tilavetini ve mealini dinledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: İnsan ve Dua İlişkisi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Rum Suresi 33. ayet. Bu ayette insanların dua ile olan alakalarından ve hangi durumlarda duaya müracaat edildiğine vurgu yapılmaktadır. Dua, insanın istek ve arzularının yerine getirilmesi talebidir. Dua, kulla Allah arasında olması gereken en önemli bağdır. Ama insanlardan bazıları buna daima ihtiyaç duyup dua ve ibadetten kopmazken, bazıları yalnızca sıkıntılı ve problemli olduğu zamanlarda duayı araç olarak kullanıp Allah'a yalvarmaktadır. Kulunun davetine icabet eden Yüce Allah, kabul kapısını her zaman açık tutmaktadır. Mü'min suresinin 60. ayetinde Yüce Allah, Rabbiniz şöyle dedi, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir buyurmak suretiyle, kulun dua etmesi halinde Allah'ın kabul edeceğini vaat etmiştir. Böylece ne zaman dua yapılacağı konusunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Yüce Allah, insanı hatasıyla kabul ettiğini, duasını kabul edeceğini açıklamakla insanlara olan rahmetini göstermektedir. Bu husus, Bakara suresinin 186. ayetinde, kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler şeklinde ifade edilmektedir. Bu ayette Allah-u Teala'nın özellikle biz kullarına çok yakın oluşu dile getirilerek bu anlayışla Rabbimize yönelmemiz gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kadarıyla da kalmayıp, dua edenin duasını kabul ederim açıklamasıyla da insan için fırsatların devam ettiği, kurtuluşun Allah'a yönelişte olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bizler, dua kapılarının açık olduğunu unutmamalıyız. Hatta hatamızı anlayıp Allah'a yöneldiğimiz zaman ayrı bir değer de kazanmaktayız. Furkan suresinin 77. ayetinde, ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulması da, duanın önemini, hatta hayatın bir parçası olduğunu göstermektedir. Dua, hem kişinin kendi istek ve arzularıyla hem de karşılaştığı olaylarla ilgili olabilir. Hangisi olursa olsun, duada samimiyet esastır. Dua, madem ki yaratan Allah'la olan yakınlık ve münasebettir, o halde her zaman bu yakınlık canlı tutulmalıdır. İnsanın insana olan ilgisi nasıl sadece ihtiyacı olduğu zaman hoş karşılanmazsa, kulun da yalnızca zorda kaldığı durumda duaya yönelmesi hoş bir şey olmaz. Çünkü bağlılığın en güzel olanı daimi ve içten olanıdır. Kişinin yalnızca içinde bulunduğu şartların yönlendirmesi halinde duaya yönelmesi insan için bir eksiklik olur. Halbuki insanın her zaman duaya ihtiyacı vardır. Yalnızca mecbur olduğu zaman dua eden insanın bu davranışı hoş karşılanmamaktadır. Konu başlığı olarak yer alan ayette, insana bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek dua ederler şeklindeki açıklama, insanların acziyetinin, çaresizliğinin ifadesidir. Bu acziyet ve Allah'a karşı güçsüzlük hali her zaman var olan bir durumdur. Dolayısıyla bu bilinç ve anlayışla daima dua kapısı aralanmalıdır. Aksi halde Allah'a karşı samimiyet değil, adeta çıkarcılık anlayışı hakim olmaktadır. Bizler böyle olmaması gerektiğini bilmeli, Allah'ı unutmayıp hep bu gücü yanımızda hissetmeliyiz. Zararın giderilmesinin Allah'tan olduğu bilincine sahip olup, Allah'ın lütfunu unutmamalıyız. Şayet unutulursa, ahirette bu gerçeğin ortaya çıkacağını hatırlamalıyız. Bütün bu izahlar sonrasında, aczimizi bilerek Allah'a yakınlık oluşturan kulluk bilincimizi ve ibadet hayatımızı daima canlı tutmamız gerekir. İnsan, Allah'a karşı büyüklenemez, kibirlenemez, ondan uzak kalamaz. Çünkü Allah yaratıcıdır. Kulsa yaratılandır. Kul, Allah'a daima muhtaçtır. Bu nedenle her zaman O'nun yardımını dilemeli ve isteklerini O'na sunmalıdır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğine azap eder, dilediğine esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümdarlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her şeyin gerçek sahibi ve yöneteni Allah'tır. Her doğan ölür. Sonradan olan her şey, her canlı ölümü tadacaktır. İnsan da sınırlı ve sonludur. Ancak her şeyi var eden, varlığının öncesi olmayan Allah sonsuzluk olarak dirilir ve ebedi hayata sahiptir. Her şeyin gerçek maliki, sahibi, var edeni, idare edeni Allah'tır. Bizler canlılar olarak sınırlı ve sonlu bir hayata sahibiz. Edindiğimiz dünya eşyaları ve yetkileri de geçicidir, sınırlıdır, bitecektir. Ama Allah'ın gücünün, iradesinin sınırı yoktur. O, gücü her şeye yetendir, her şeyi bilendir. Gerçek hükümdarlık sahibi Allah'tır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Allah'ın dünya ve evrendeki hükümdarlığına karşı insanlara düşen ona teslimiyettir. Bir diğer mesaj da, insan Allah'ın koyduğu ilahi emirlere ve fizik kanunlarına uymak durumundadır.

Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir: haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an az sonra.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Maide Suresi 2. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Kâbe. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ali İmran suresi 96 ila 97. ayetler. O zaman biz o evi, Beytullah'ı, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri, sevap kazanılacak ve güvenli bir yer yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve

İsmail'e de tavaf edecekler için kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi, Beytullah'ı temiz tutun diye talimat verdik. Bakara suresi 125. ayet. Her nereden yola çıkarsan, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu emir elbette Rabbinden gelen bir hakikattir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara suresi 149. ayet. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. Hac suresi 26. ayet. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayın ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah her şeyi bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Tevbe suresi 28. ayet. Allah Kabe'yi, çevresi güvenli olan o kutsal evi, haram ayları, kurbanlıkları ve onların boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar için faydalı kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Maide suresi 97. ayet. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kabe'yi tavaf etsinler. Hac suresi 29. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Kabe, Müslümanların namazlarında yöneldikleri, hac ve umre ibadetini gerçekleştirirken tavaf ettikleri, Mekke'deki mübarek mabedin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de 2 defa Kabe adıyla, 15 defa mescit kelimesiyle, 16 defa da ev anlamındaki beyt kelimesiyle geçmektedir. Ayrıca kelime eski veya hür anlamındaki atik ve imar edilmiş anlamındaki mamur sıfatıyla nitelenmiştir. Mescit kelimesiyle geçtiği yerlerin tamamında dokunulmazlığı olan değerli anlamındaki haram ve muharrem kelimeleriyle nitelenmiştir. Kabe kelimesi Arapça'da küp anlamına gelir. Kabe'nin bu ismi alışı da onun küp şeklinde oluşuna bağlanmıştır. Kabe'ye beyt denilmesinin sebebi ise Yüce Allah'ın Kabe'yi kendi evi olarak nitelemesidir. Nitekim Cenab-ı Hak onun kendisine ibadet için inşa edilmiş ilk mabed olduğunu bildirmektedir. El-Beytül Atik şeklinde anılması oldukça eski bir ibadet mekanı oluşundan ileri gelmektedir. Yine onun için kullanılan haram ve muharrem sıfatları da dokunulmazlığına, değerine ve yüceliğine işaret eder. El-Beytül Mamur olarak adlandırılması, her zaman bakımlı olması ve ziyaretçilerinin çokluğundan dolayı canlılığını koruması sebebiyledir. El-Beytül Mamur'un gökyüzünde Kabe ile aynı hizada yer alan ve meleklerce tavaf edilen bir mabet olduğu da söylenmiştir. İlk mabet Kabe'dir. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki Beytullah'tır. Ali İmran suresi 96. ayet. Kabe, doğru yolu göstermesi, birçok hayrın kaynağı olması ve yalnızca Allah'a kulluk edilmesi amacıyla kurulan ilk ve en şerefli mabettir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların ataları olarak sahiplendiği Hazreti İbrahim tarafından Mescid-i Aksa'dan çok önce inşa edilmiştir. Kabe'nin ilk inşasını Hazreti Adem devrine kadar götüren rivayetler bulunsa da Kur'an'da onun yapılışı şöyle anlatılmaktadır. Kabe'nin bulunduğu yer vaktiyle kimsenin bulunmadığı ıssız ve çorak bir vadidir. Bir gün Tevhid dininin büyük peygamberi Hazreti İbrahim, oğlu İsmail

İsmail ve eşi Hacer'i Allah'ın emriyle buraya getirip yerleştirir. Bugünkü Mekke şehrinin kuruluşu böyle başlar. Hazreti İbrahim, tevhid uğrunda yurdunu terk eden ve kendini Hanif inancını yaymaya adayan bir peygamberdir. Gösterdiği bu fedakarlıklar sebebiyle, bizzat Allah Teala tarafından Halilullah, Allah'ın dostu sıfatına layık görülmüştür. Asıl yerleştiği yer Filistin olsa da, zaman zaman İsmail'ini ve eşi Hacer'i ziyaret etmek için Mekke civarına gelmektedir. İşte bu ziyaretlerinden birinde Yüce Allah ona Kabe'yi yapmasını ve insanları hacca çağırmasını emreder. Bunun üzerine Hazreti İbrahim henüz bir delikanlı olan oğlunun da yardımıyla Kabe'yi Allah'ın gösterdiği yere inşa eder. Baba oğul Kabe'nin temellerini yükseltirken Allah Teala'ya şöyle yakarırlar. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet nasip eyle. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzun içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Bu dua, geleceğe yönelik büyük etkileri olan makbul bir dua olmalı ki, Allah Teala onların neslinden Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak çıkarmıştır. Allah'ın son Resulüne kısa zamanda Hazreti İbrahim'in neslinden gelen Arapların yanı sıra diğer Araplar ve değişik kavimlere mensup başka birçok insan da inanmıştır. Müminler uzak ülkelerden Kabe'ye gelip Hazreti İbrahim'e öğretilen ibadet usullerini uygulayarak hacı olmuş, halen de olmaktadırlar. Yani Hazreti İbrahim'in duasının bereketi günümüzde de görülmeye devam etmektedir. Nitekim Allah Resulü, ben atam İbrahim'in duasının eseriyim diyerek bu duanın bereketine işaret etmiştir. İlk mabed oluşu ve bizzat Hazreti İbrahim tarafından inşa edilmesi, Kabe'ye diğer mabetlerde olmayan bir üstünlük verir. Kur'an-ı Kerim'e göre öncelikle o, Allah'a kulluk edilen ve ilahi ödüle erişilen bir yerdir. Kabe, doğru yolu bulmanın bir aracıdır. Çünkü Kabe'yi tanımak isteyenler, onun yapılış sebebini araştırma gereği duyarlar. Bu araştırmada onları Kabe'nin kötülüklerden arınmak ve yalnızca Yüce Allah'a kulluk etmek, yani tevhid için yapıldığı sonucuna götürür. Keza o, cahiliye devrinde bile sığınanlar için bir güvenlik mekanıydı. Çevresinde yaşayanlar, bolluk ve refah içerisinde hayatlarını sürdürür. Tarıma elverişli olmamasına rağmen, orada her çeşit ürün bulunur. O, mübarek bir mabettir. Mübarek kelimesi, ilahi bereket ve hayırlarla dolu anlamına gelir. Gerçekten de Kabe, birçok iyilikleri ve güzellikleri bünyesinde toplar. Peygamberimiz, orada yapılan ibadetin başka yerlerde yapılan ibadetten daha değerli olduğunu belirtmiştir. Yeryüzünün küre oluşuna bağlı olarak namaz vakitleri coğrafi mekanlara göre farklılık arz ettiği için, günün her anında mutlaka yeryüzünün bir köşesinden Kabe'ye yönelip namaz kılanlar vardır. Tevhid mücadelesinin tarihi bakımından Kabe'nin çok önemli bir işlevi olmuştur. Bu yüzden o, Allah Teala katında da büyük bir değere sahiptir. Bunların bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür. Öncelikle Kabe, bugün bile onu inşa eden Allah elçilerinin izlerini taşımaktadır. Kabe'nin avlusunda Makam-ı İbrahim yer almaktadır. Yaygın görüşe göre Makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yaparken duvar taşlarını üst üste yerleştirmek için üzerine çıktığı taştır. Halen Kabe'nin 15 metre kuzeydoğusunda mahfaza altında bulunmaktadır. Bu taşın üzerinde Hazreti İbrahim'e ait ayak izlerinin olduğu ve bu izleri ilk Müslüman nesillerin gördüğü aktarılır. Müslümanlar taşta ayak izinin çıkmasını ve bu izin asırlarca silinmeden kalışını Hazreti İbrahim'e

İbrahim'in bir mucizesi ve Allah'ın kudretinin bir delili olarak görürler. Bu sebeple makamı İbrahim, saadet asrı Müslümanları için Kabe'nin yapılış amacına ilişkin başlı başına bir işaretti. Makamı İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in namaz için durduğu yer, bu taşı da onun durduğu yeri gösteren bir işaret olarak anlamak da mümkündür. Onun bu örnekliğini izleyerek Müslümanlara orada namaz kılacak yer edinmeleri emredilmiştir. Makam-ı İbrahim'in bizzat Kabe, Kabe'nin kuzeybatısındaki duvarla çevrili alan Hicr, hatta hac ibadetinin yapıldığı harem bölgesinin tamamı olduğuna yönelik görüşler de vardır. Yüce Allah'ın evi Kabe'nin haremine giren güvende olur. Burası kurulduğu ilk günden itibaren dokunulmazlıkların korunduğu bir yer olmuştur. Emniyet, daha Hazreti İbrahim'in Kabe'nin duvarlarını yükseltirken istediği bir özelliktir. Onun, "Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap" şeklindeki duasından bunu anlıyoruz. İslam öncesinde Araplar, Hazreti İbrahim'in mirasına sahip çıkmışlar ve bu mabede duydukları saygıdan dolayı oraya sığınan babalarının katili bile olsa ilişmemişlerdi. O dönemde Arap Yarımadası kargaşa içinde yüzüyordu. Kan davası, yağmacılık, otlak ve su kaynakları ile ilgili anlaşmazlıklar yüzünden çıkan çatışmalar, kabile savaşları bitmek bilmiyordu. Kabe'nin bulunduğu harem bölgesi ise bu fırtınalı denizin ortasında güvenli bir adaydı. Hazreti İbrahim'in sözünü ettiğimiz duası ve bu duanın Yüce Allah tarafından kabul edilmesi bize fil olayını da hatırlatır. Mekke'de inen Fil suresi bu olaya atıfta bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in doğumundan hemen önce Habeşlilerin Yemen valisi Ebrehe, Sana'da büyük bir kilise yaptırmış ve oranın Kabe gibi dini ve ticari bir merkez olmasını istemişti. Bu isteği rağbet görmeyince Kabe'yi yıkmak ve ticari açıdan önem arz eden Mekke'yi kontrol etmek için büyük bir orduyla harekete geçti. Ancak Mekke'ye geldiğinde Yüce Allah tarafından gönderilen kuşların attığı taşlarla ordusu darmadağın edildi. Kur'an'ın nuzulü döneminde Arapların hatıralarında henüz taptaze duran bu mucizevi olayda şüphesiz Kabe'nin güvenli kılınışının açık bir kanıtıydı. Ali İmran suresindeki "Oraya giren güvende olur" ayeti, nuzul çağı ve öncesindeki Arapların yukarıda işaret edilen uygulamalarını gösteren bir bildirimdir. Müslümanlar da Kabe'ye sığınanlara dokunulmazlık tanımış ve bunu şöyle uygulamışlardır. Harem dışında bir suç işleyip de oraya sığınan bir kişi orada cezalandırılmaz. İhtiyaçları karşılanmayarak oradan çıkması sağlanır ve dışarıda cezalandırılır. Yine haremde silahlı bir mücadeleye kalkışmamış kimselerle savaşılmaz. Harem bölgesi Kabe'yi de kapsayan geniş bir alandır. Saygınlığından dolayı harem bölgesindeki bitkilerin koparılması ve zararlı olanlar dışında canlıların öldürülmesi bile yasaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekke'yi insanlar haram kılmadı. Allah haram kıldı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimse için orada kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Kabe'nin bir başka özelliği, çorak bir bölgede yer almasına rağmen çevresinde ürün yokluğu çekilmemesidir. Kabe'nin bu hususiyeti de onun yapılışı kadar eskiye gider. Hazreti İbrahim'in Kabe'nin yapılış amacını da içeren duasından bunu anlıyoruz. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Bu duanın kabul edildiğini de Yüce Allah'ın Mekke'de oturanlara yaptığı ikram ve iyiliği anlatan ayette görüyoruz. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mesajını yerinden yurdundan olma endişesiyle kabul etmeyen Mekkelilere Kur'an şöyle hitap etmişti. Seninle beraber doğru yolu izlersek

0: yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her türlü ürünün toplandığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Mekke, Kabe'nin güvenliğini sağlayan önemli bir ticaret yolu üzerine kurulmuştur. Ayetlerde buna şöyle işaret edilmiştir. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, onlar kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail, bebekken onun için çıkarıldığı anlatılan ve oldukça farklı bir lezzeti olan Zemzem suyu da bu çerçevede hatırlanması gereken bir nimettir. Güvenli, bereketli ve maneviyat yüklü bir mekan olarak Kabe, Hazreti İbrahim'den beri insanların topluluklar halinde ziyaret ettiği bir mabet olmuştur. Yüce Allah, gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır buyurmaktadır. Günümüzde de yıl boyunca umre niyetiyle ama özellikle hac mevsiminde insanlar Kabe'ye koşarlar. Bir sonraki yıl öncekilerin yerini aynı yoğunlukta başkaları alır. Gidenler tekrar gider. Gidemezlerse gitmek için can atar, gidenleri özlem ve dua ile uğurlar, heyecanla karşılar veya fırsat bulunca umreye giderler. Çünkü Yüce Allah, onu tekrar tekrar ziyaret edilen bir yer, mesabe kılmıştır. Kabe, dilleri ve kültürleri farklı, tenleri ve giysileri rengarenk ama imanları ve sevgileri ortak insan gruplarını dünyanın dört bir yanından toplar ve sonra onları tekrar geldikleri yerlere dağıtır. Bu yönüyle Kabe, yarattıklarının çok ve farklı oluşuna karşın yaratıcının birliğinin apaçık bir delilidir. Bütün bu özellikler, Kabe'nin Allah nezdinde ne denli değerli olduğunu gösteren açık işaretlerdir. Bu sebeple onun bulunduğu şehir saygın ve dokunulmazdır. Bu değer sebebiyle de Kur'an'da iki yerde ona yemin edilmiştir. Yüce Allah'ın bu şehre ve onun halkına, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesinden bu yana büyük ikramları olduğu açıktır. Cenab-ı Hak, peygamberinden bu iyilik ve ikramları orada yaşayan müşrik halka yeniden hatırlatmasını istemişti. De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Musa Coşkun, Vakıa Suresi.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da

sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense,

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ali Derman, Hadid Suresi 20-24. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Özün Sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. İn tubudu s-sadaqati feni'immâhi. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın. Allah'tan başkasından korkmayın. Fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...21. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetler yer almaktadır. Secde suresi 15. ayette tilavet secdesi vardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara gökten su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilseydik.

selerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler. Zevk-u safa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacakları yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine hiç düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rabbine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.
Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur. Ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar, bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırıldığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimize nankörlük etsinler bakalım. Hadi safanızı sürün, ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de, o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse, hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Allah sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin ona ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice olduğu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla
o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse, inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da, kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O, inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de O'nun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de O'nun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha saplananların cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kulların üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da
onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona

acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret, kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer
yeryüzündeki bütün ağaçları

Kağıtlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanızda, yeniden diriltilmenizde sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketlerini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak bir kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost, ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım. Artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat

Şu sözüm mutlaka gerçekleşecek. Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin, ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da, onunla gerek hayvanlarının, gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa, bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında
mirasçılık bakımından birbirlerine

diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi.

vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi. Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 9. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hidayet rehberi Kur'an. Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, en doğru olana götürmesidir. En doğru olansa, öncelikle İslam dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikat ve güzel ameldir. Allah, bu ikisini gerçekleştirene büyük bir mükafat vereceğini vaat etmektedir. Bu nedenle, Kur'an aynı zamanda, bu büyük ecri kazanmaya vesiledir. Ancak Kur'an'ın doğru yola iletmesi için peşin fikirli olmamak, saf ve duru bir zihinle Kur'an'ı okumak gerekir. Kur'an'a ön yargısız bir şekilde yaklaşan insan mutlaka doğru yolu bulur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin doğru yola ulaşması mümkün değildir.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 9 ila 17. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Yunus Suresi 9. ayet.

0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri şu anda dinleyen kıymetli dostlar, mekanlarımız farklı olsa da Kur'an dersinde birleşmemiz itibariyle yine birlikteyiz, yine beraberiz, yine huzurlarınızdayız. Aynı ziyafet sofrasında yerimizi almış, okumaya ve çalışmaya devam ediyoruz bugün de. Bugün okuyacağım ayet-i kerimeler de yine Bakara suresinden 4 ayet-i kerimedir. Bunlar da 40. sayfada yer almakta. Yani ikinci cüzün son sayfası. Ayet-i kerimeler 249, 250, 51 ve 252. ayetler. Evet, önce okuyoruz.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Felem

الدهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه

0: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: الله kabul eylesin. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler. Okuduğum ayeti kerimelerin mealini arz ediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna. Ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlar ise, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et, diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmı ile diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet efendim, okuduğumuz ayetlerin meallerini de sunduk. Şimdi tekrar dikkat edeceğimiz kelimelerin neler olduğunu ifade etmek için sayfayı bir kez daha okuyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Nehar. Evet, buraya bakalım. Binehar. Binehar. Niye tekrar ettim? Neden durdum? Burada ha harfi ince harf. Binehe. Bakınız, binehe diye okunabiliyor. Ama ra'ya bağladığımız zaman ra sakin okunacağı için duruş halinde. Ha'nın inceliği yine bozulmuyor. O yine ince okunacak. Sadece kalın okunacak olan ra'dır. Mübtelikum binehav. Femen şeribe minhu feleyse minni. Ve men lem yat'amhu. Yat'am. Gördüğümüz gibi ta harfinde kalkale sıfatı sebebiyle cezimli okunduğu için kalkale okuyoruz, kalkale yapıyoruz. Burada da dağının sesini mahreçten kuvvetli bir şekilde çıkarıyoruz. Ve men lem yat'amhu

بيده من اغترف من اغترف. Bu kelimeye de dikkat edelim. Men iğterafe. Burayı okurken gayını yerinden kendi sesiyle çıkaracağız diye nundan gayına geçişi uzatmak yok. Onu uzatmıyoruz. Yani şu değil. Men iğ, men iğ değil. Bakınız okumama. İlla men iğ. Gayının bölgesinde harfi çıkarma gerçekleşiyor. Men iğterafe gurfeten biyedih. Feşeribu minhu illa qalilen minhum.

cunudi. Bu bölümde de la takate. Bakınız. Burada la takate kelimesi, lam elif ile birlikte kullanılan takate kelimesi, Amener Resulü diye bildiğimiz bu ayetin sonrasındaki. Yani Bakara suresinin son ayetinde de Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih diye devam ediyor. Biliyorsunuz. Orada da geçiyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu kıymetli dostlar. La takate. Takate kelimesinin harflerini birbirinden ayırmamaktır. Yoksa la takate şeklinde yani la takate diye la ta'yı ayrı, kate'yi ayrı olarak okumuyoruz. Bir kez daha okuyorum. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

0: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet değerli dinleyenler, bugünkü dersimizi de böylece tamamladık ve bu şekilde de İkinci cüzün de sonuna gelmiş olduk bu dersimizde. İnşallah bir sonraki dersimizde üçüncü cüzün ilk sayfasından, yani 41. sayfadan okuyacağız. Evet, bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Evet, hepinizi yine Kur'an Hocası programımıza davet ediyor. Yine bekliyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala İsra suresi 23. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam, insanın kendi yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde huzurlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek yaşantısıyla bir Müslümanın ailesinin nasıl olmasının gerektiğini ümmetine göstermiştir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir buyururken, aileden topluma yansıyan sevgi ve saygıyla bir İslam medeniyeti oluşturmak istemiştir. Allah yalnız kendisine kulluk etmemizi, ona şirk koşmamamızı ve ana babamıza iyilik etmemizi emretmektedir. Allah'a iman ve itaatle birlikte anne ve babaya itaat konusunun zikredilmesi, bu konunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Kulun sorumluluklarının önemli bir bölümü anne ve babası ile ilgilidir. Zira çocuklarının her türlü ihtiyacını gidererek onlara hayatı öğretme gayretinde olan ana babalar, onların üzerinde en çok emeği olan kimselerdir. Ebeveynler çocuklarını fıtratlarından kaynaklanan bir sevgi ve muazzam bir çabayla büyütür. Anne babanın yaşlılığında çocuklarının onlara hizmeti ise daha çok sorumluluk bilinciyle gösterilen bir gayrettir. Bu gayretin temeli merhamet duygusudur. Rabbimiz kesin biçimde anne babaya itaat etmeyi ve onlara yumuşak davranmayı emretmektedir. Bunun ölçüsü de onlara öf bile dememenin yasaklanması inceliğindedir. Bu ayetle evlatlara anne babayı kırabilecek her türlü davranıştan uzak durmaları gerektiği buyurulmuştur. Onları üzüp gücendirebilecek her türlü sözün ve davranışın en küçüğü bile yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babaya saygı göstermenin ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi Allah'a ortak koşmakla yan yana getirerek büyük günahlardan saymıştır. İnsanın küçükken gördüğü şefkatli muamelenin karşılığı, anne babası yaşlandığında onlara sevgi ve saygıyla hizmet etmesidir. İslam dininde ebeveynlerin her ikisine itaatin üzerinde durulmakla birlikte anne hakkı özel olarak ele alınmıştır. Zira annelerin çocukları üzerinde herkesten daha fazla hakkı vardır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyilik etmeye en layık olan kişinin kim olduğu sorulduğunda 3 defa anneyi, 4. de babayı zikretmesi bunun bir göstergesidir. Anneler yavrularını dünyaya getirmeden önce türlü zorluklara katlanmışlardır. Onları dünyaya getirdikten sonra da şefkatle büyütmüşlerdir. Annelerin hakkının ancak ayaklarının altına cennetin serilmesiyle ödenebileceği bildirilmiştir. Allah bir çocuğun dünyaya gelmesinde anne ve babayı vesile kılar. Bu nedenle onların değerini bilmek hem dini hem de insani görevimizdir. Öte taraftan anne babayı aileden dışlayan ve yalnızlığa terk eden her türlü kötü düşünce Müslüman kimliğine yakışmaz. Yapılması gereken rızalarını kazanmak ve onların dualarında kendimize yer bulmaktır. Sözümüzü duayla bitirelim. Ey Rabbimiz! Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri kıyamet günü bağışla. Bizi küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et.
3: Kırk ayette iyilik.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu: şüphesiz

biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da, hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: ...21. cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Ankebut suresi 46 ila 69. ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım, benim arzım geniştir. O halde, yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzuruma geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek İşlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde Hak'tan nasıl yüz çevirirler? Kullarından rızkı dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veren Allah'tır. Allah her şeyi hak

hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevkü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunun bilincinde değildirler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günaha saplanmış kimseler ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip

ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. O'nun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O'nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. O'nun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da O'nun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine O'nun kanıtlarındandır ki, korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip, ölümünün ardından yeryüzünü O'nunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da O'nun kanıtlarındandır. Sonunda O, sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'na aittir. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden O'dur. Ve bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme sapmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bütün gönlünüzle ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Haydi, safanızı sürün. Ama yakında öğreneceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de O mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda
buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu, Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat arttıranlar onu verenlerdir. Allah, sizi yaratan ve size rızık veren, ardından hayatınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah, onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. O halde Allah katından geri çevrilemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahireti için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar. Zira Allah, iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz O, inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de O'nun kanıtlarındandır. Ki böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de O'nun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen günaha sapmalarının cezasını hakkıyla verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar, bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de O'nu, ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe duçar eden, saç ve sakalınızı ağırtan Allah'tır.
O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana
hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma. Ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da, yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır. Ve Allah, yalnızca O, çok yücedir, çok büyüktür.
Görmez misin? Varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmekte olduğunda asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O, gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Aslında onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Haydi, yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi.
Ayetlerimiz

Size gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamdle tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse, günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın. Ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın, açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı
ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber, müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar, daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murat etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki
Resulullah'ta güzel bir

0: ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir.
1: Ankebut suresi 46-69. Ayetler, Rum, Lokman ve Secde sureleriyle Ahzab suresi 1-30. Ayetlerin yer aldığı 21. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Kırk ayette sosyal hayat.
5: Allah Teala Mücadele Suresinin 1. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kocası hakkında sana başvuran ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Havle'nin kocası olan Evs yaşlanmış ve titiz bir insana dönüşmüştü. Öfkelendiği eşine, "Sen bana anamın sırtı gibisin," demişti. Cahiliye adetlerine göre bir erkek bu sözü söyledikten sonra eşi ona haram olurdu ve artık evlilikleri devam ediyordu.

0: edemezdi. Evs söylediği sözlerden pişman olup eşini geri çağırmıştı. Havle, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hükmünü verinceye kadar bunun mümkün olmayacağını söylemişti. Eşinden peygamberimize danışmasını istedi fakat Evs utandığı için gitmedi. Havle durumu kendi sormaya karar verdi ve Allah Resulü'nün yanına gitti. Durumu anlattı ve eğer bir çözüm yolu varsa ve bir araya gelebileceksek bunu bize açıkla dedi. Peygamber Efendimiz kendisine bu konuda bir vahiy gelmediğini, şimdiye kadarki uygulamalar göz önüne alındığında bunun mümkün olamayacağını söyledi. Havle eşinin kendisini boşamadığını söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ikinci defa eşine dönemeyeceğini söyledi. Bu konuşma birkaç defa tekrarladı. Havle halini Allah'a arz etti. Allah'ım, sana şikayet ediyorum. Peygamberinin diline bir vahiy indir şeklinde yalvardı. Havle henüz oradan ayrılmadan şikayet ettiği konu hakkında vahiy geldi. Peygamberimiz, ya Havle müjde dedi ve inen ayetleri okudu. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocasını çağırdı ve problemi Rabbimizin emrettiği şekilde çözüme kavuşturdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Havle'nin Peygamber Efendimizle fısıltı halinde konuştuğunu, bu sebeple kendisinin konuşmanın tamamını duyamadığını söylemiştir. Hazreti Ömer Havle'yi gördüğünde ona hürmet eder ve etrafındakilere, bu Allah Teala'nın yedi kat göğün üstünden şikayetini dinlediği kadındır derdi. Bu ayetler kendisine kocası tarafından haksızlık yapılan bir kadının şikayetlerinin Allah katında dikkate alındığını gösterir. Kadınlara zulüm ve saygısızlık edenlere verilecek cezayı belirler ve İslam'ın kadına verdiği değerin delillerinden biridir.
1: Kırk ayette sosyal hayat. Kur'an yolu Türkçe meali ve tefsir az sonra.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Ali İmran Suresi 169 ila 173. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirine kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Nisa suresi 162 ila 166. ayetlerin meali. Onlar arasında ilimde derinleşmiş olanlarla müminler, ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı tutunacak bir delilleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirilene şahitlik eder, onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de şahitlik eder ve şahit olarak Allah yeterlidir. 162. ayetin tefsiri. Ehli kitabın gerçeğe uymayan inançları, hem kendilerine hem de başkalarına zarar veren bir takım davranışları zikredildikten sonra tamamının böyle olmadığı, içlerinde müstesna kimselerin de bulunduğu ifade ediliyor. Bu farklı ehli kitap mensupları da ikiye ayrılıyor. İlimde derinleşenler, böyle bir özellikleri bulunmamakla beraber fıtri akıllarını kullanarak iman edenler. Her iki grup daha öncekilere gönderilenler yanında son peygambere vahyedilmiş bulunan kitaba da iman ettikleri, bununla da kalmayıp hem bedeni, namaz hem de mali, zekat ibadetlerini yerine getirdikleri için Allah'tan büyük bir mükafatı hak etmiş oluyorlar. Müzik. 163-165. ayetlerin tefsiri. Diğer gayrimüslimler ve inkarcılar yanında ehli kitabın da hem birbirine hem de İslam'a olumsuz bakışları Allah nezdinde geçerli bulunan imana nispetle yanlış veya eksik bir inanç içinde bulundukları, bunlardan bir grubun Hazreti Peygamber'e gökten bir kitap indirilmesini istedikleri daha önce geçen ayetlerde zikredilmişti. Özellikle ehli kitaptan olanların bu taleplerinde ne kadar haksız ve çelişkili olduklarını açıklamak üzere bu ayetlerin geldiği anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber'in şahsında ehli kitaba şu gerçekler hatırlatılıyor. Din, Allah'ın peygamberine vahyederek bildirdiği bilgi ve öğretiler bütünüdür. Ellerinde bulunan kitaplarda hem vahiyden hem de peygamberden söz edilmiş, kendileri de bunlara inanmışlardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de diğerleri gibi bir peygamberdir. Ona gelen Kur'an'da, diğer peygamberlere gelen Tevrat, Zebur, İncil gibi bir ilahi kitaptır. Aslında kendileri kitaplarında bunların çoğunun isimlerini buldukları ve bildikleri halde daha önce okuma yazma öğrenmemiş bulunan son peygamberin bunlardan haberi yoktur. Ona peygamberleri de kitapları da bildiren, öğreten Allah'tır. Diğer peygamberler nasıl ümmetlerine hem müjdeler hem de uyarılarla gelmişlerse son peygamber de öyle gelmiştir. Bu arada kendilerini de uyarmış, iman etmedikleri takdirde uğrayacakları akıbeti bilmiyorduk, haberimiz olmadı deme imkanlarının da bulunmayacağını bildirmiştir. Allah Teala insanlara gerektiği kadar peygamber göndermiştir. Ayrıca her insan topluluğunda onlara yol gösteren rehber kulları vardır. Ancak peygamberlerin tamamının isimlerini Kur'an'da saymamış, Müslümanların bilmelerinde fayda gördüğü peygamberleri yeteri kadar zikretmiş ve faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Burada isimleri sayılan peygamberlerden başka, bu ayetin vahyedilmesinden önce Hud, Salih, Şuayb, Zekeriya, Yahya, İlyas, Elyesa, Lut gibi peygamberlerden söz etmiştir. Hadislerde peygamber oldukları zikredilen Halid bin Sinan el-Absi gibi isimler de vardır. Allah Teala'nın Hazreti Musa ile konuşması, Şura suresinde açıklanan konuşma yollarından birisiyle, yani perde arkasından konuşma yoluyla gerçekleşmektedir.

0: Konuşmada melek aracılığı yoktur. Doğrudan kalbe ve zihne iletme de yoktur. Konuşan gözükmeksizin bir söyleme ve anlama vardır. Söyleyen, konuşan Allah olduğuna göre elbette burada insanlar arasındaki konuşmada olduğu gibi araçlar, sesler ve harfler mevcut değildir. Allah Teala'nın kelam, konuşma sıfatının eseri ve tecellisi olan bu sıfatının açıklama iradesini yerine getirmek üzere muhatabıyla keyfiyetsiz olarak ilişki kurması sonucunda Allah bakımından değil, kul bakımından yeni oluşan bu olay melek aracılığıyla olduğunda Cebrail'e nasıl ulaşıyorsa onun aracılığı olmadan peygambere de öyle ulaşmaktadır. Çünkü yaratılmış olmak Allah'ın bir sıfatı olmamak bakımından bu ikisi arasında bir fark yoktur. İnkarcıların ve itaatsizlerin bahanelerini ortadan kaldırmak ve bize bilgi gelmedi, uyarılmadık diye kendilerini savunmalarına imkan vermemek için peygamberlerin gönderilmiş olması, peygamberler gelmediği dönemlerde yaşayan ve bulundukları yer ve durum itibarıyla peygamberlerin tebliğlerini alamamış, bunlarla yeteri kadar ilişki kuramamış bulunan insanların sorumluluklarını akla getirmektedir. Bu konu İslam düşüncesinde tartışılmış, a. Allah'ı bilme ve ona inanma dahil hiçbir sorumluluk bulunamaz çünkü insan aklı bunlar için yeterli değildir. B. Allah'ın varlık ve birliğini bilmek ve ona inanmak yükümlülüğü vardır. C. İmana ek olarak aklın iyilik ve kötülüğü bilebileceği birçok davranışıyla da yükümlülük vardır şeklinde üç görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilk ikisi ehl-i sünnete ait olup ikincisi orta yolu temsil etmektedir. Bu tartışma, peygamberi görmemiş, davetini işitmemiş, onunla yeteri kadar ilişki kuramamış insanlarla ilgilidir. Hazreti Peygamber'in davetini işittikten, onunla uzun zaman yaşadıktan, itiraz edip cevap aldıktan sonra hala inkarda ısrar edenlerin, keza daha sonraki asırlarda dünyaya geldiği halde, hak dini sahih bir şekilde, aslına uygun olarak işittiği ve bildiği halde, imana gelmeyenlerin sorumlu olacakları, hem akıl hem de bu ayet ve benzeri nakil yollarıyla anlaşılmaktadır. 166. ayetin tefsiri. Bu ayet hem Hazreti Peygamber'e yönelik bir teselli içermektedir, hem de gerçeğin kaynağından gelen güçlü bir ifadesidir. Evet, ehli kitap ve diğerleri parça parça gelmekte olan Kur'an'ı, onun Allah'tan geldiğini ve vahiy ürünü olduğunu inkar etseler de bu sonucu değiştirmez. Çünkü Allah her şeyi kuşatan ilmiyle bunun böyle olduğuna şahitlik etmekte, yani bu gerçeği bildirmektedir. Vahiy ile ilgili melekler de olup biteni görerek olayın şahidi olmuşlardır. Bu şehadet öncelikle Hazreti Peygamber'in manevi gücünü artırmaktadır. Ayrıca bunu duyanların Kur'an'a bir de bu gözle bakmalarını teşvik etmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Nisa suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan, onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Neml Suresi 11. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Serlevha Ayetler. Taha Suresi 114. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Rabbim, ilmimi arttır. Ayetin ilk kısmı Allah'ın gücünü, yüceliğini ve de mutlak hükümdar sıfatını vurgulamaktadır. İkinci bölümünde ise peygamberimize bir uyarı ve dua tavsiyesi bulunmaktadır. Kur'an'ın nüzulü sırasında Cebrail, ayetleri peygamberimize okurken, henüz Cebrail'in okuması bitmeden Hazreti Peygamber gelen ayetleri ezberlemeye çalışır ve kendi kendine tekrarlardı. Kur'an'ı okumakta acele etme uyarısıyla Hazreti Peygamber'e ilmini artırması için dua etmesi öğütlenmiştir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, mutlak hakim olan sadece Allah'tır. Almamız gereken ikinci mesaj, Kur'an-ı Kerim tefekkür edilerek okunmalıdır. Almamız gereken son mesajsa, fiili olarak gayret etmenin yanında ilmimizi artırması için Yüce Allah'a dua etmeliyiz.
2: Aşr-ı Şerif Süleyman Başkan Taha Suresi 105 ila 115. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahiy tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. İbrahim Suresi 41. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hazreti İbrahim'in duası Rabbena Firli. Hazreti İbrahim, Allah'tan aldığı emir doğrultusunda oğlu Hazreti İsmail'le birlikte Kabe'yi inşa ettikten sonra bu ve bundan önceki ayetlerde bildirilen duaları yapmıştır. Her namazın son oturuşunda okuduğumuz Hazreti İbrahim'in bu duası ise kişinin kendisinden başlayarak annesinin, babasının ve nihayet bütün Müslümanların bağışlamasını içermesi bakımından çok kapsayıcı bir duadır. Bu dua, bizim sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua etmemizi de bir görev olarak bize yüklemektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, İslam ümmeti için dua etmek her Müslümanın vazifesidir. Almamız gereken ikinci mesaj, peygamberlerin duaları bizim için birer örnektir. Almamız gereken son mesajsa, dualarımızda anne babamız başta olmak üzere tüm müminleri hiçbir zaman unutmamalıyız.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Mağara, uzlet ve öze dönüş. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur'an'ın indiği aydır. Bakara Suresi 185. Ayet. Kur'an-ı Kerim insanlık için dalaletten kurtulma yollarını gösteren, dinin helal haram, ahkam ve hudut gibi emirlerini açıklayan,

olduğunu dile getirerek mahiyetine dair geniş bilgi vermektedir. Oruç, Allah'ın birliğine ve O'nun yegane yaratıcı olduğuna inananlara, hicretin ikinci yılında inen bu ayetle farz kılınmış bir ibadettir. Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değil, ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinin de yükümlü tutulduğu bu ibadet, farklı formlarla ve tevbe, kefaret, matem ya da züht gibi farklı gerekçelerle de olsa, semavi dinlere mensup kişiler tarafından her dönem uygulanmıştır. Oruç tutan kimse bu yönüyle insanlık kervanının bir üyesi olmakta, Allah'ın kendisi için takdir ettiği kulluğun gereklerini yerine getirmektedir. Üstelik Allah'ın rızasıyla birlikte bedensel ve ruhsal sağlığına yönelik bireysel faydalar, kardeşlik, yardımlaşma, aynı sevince ortak olma ve benzeri toplumsal güzellikler elde etmektedir. Ramazan ayına değerini veren, onu diğer aylardan ayıran aslında Kur'an'ın nüzulüdür. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince, bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in nübüvvetle tanıştığı aydır. İlk vahyi aldığı, tefekkürle geçirdiği günlerde zihnindeki soruların cevaplanmaya başladığı dönemdir. İçinde büyüdüğü müşrik toplumun davranışlarından rahatsızlık duyan sevgili Peygamberimiz, çocukluk ve gençlik dönemlerinde de onların yaptıklarını yapmamış, mümkün olduğu kadar onlardan uzakta bir hayat yaşamıştır. Putlara itibar etmemesi, onlar adına kesilen etleri yememesi, müşriklerin eğlencelerine dahil olmaması, sözünü ettiğimiz durumun en önemli göstergelerindendir. İslam'dan önceki dönemlerini tam bir cahili tutum içinde geçiren bu topluluk, bilgisizlikleri yönünden değil, barbarlık ve vahşeti yaygın olarak onayladıkları için bu adı almışlardı. Allah'ı bildikleri halde ona putları eş tutarlardı. Onlara göre mal ve evladı fazla olan güçlüydü. Haklılık ve haksızlığı da değer verdikleri bu güç tanımına göre belirlerlerdi. Kavmiyetçilik ön plandaydı ve kendilerinden olmayan herkes düşman sayılırdı. Toplum içinde içki, kumar, faiz, zina ve benzeri insanlık için zararlı her türlü uygulama yaygındı ve genel olarak ahiret inancı olmadığı için dünyanın zevk ve sefasından olabildiğince faydalanmaya yönelik bir hayat anlayışını benimsemişlerdi. Onlarla birlikte olmaktansa bir mağarada yalnızlığı tercih eden ve bunun için evinden uzak kalan sevgili Peygamberimiz, ilk vahye muhatap olduğu günde Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre bu yalnızlık ona Allah tarafından sevdirilmişti. Sevgili Peygamberimizin o günlerini Hazreti Ayşe bakın nasıl anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira'da yalnızlığa çekilip geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak, vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O, ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en kerim olandır. Bu zorlu süreçten sonra önce gizli, sonra açıktan tebliğ dönemi başlamış ve Hazreti Peygamber bir daha uzlet için mağaraya dönmemiştir. Rabbi ile baş başa geçirdiği gecelerin dışında hep insanlarla birlikte olmuş, hakkı ve hakikati yaymak için
sürekli çaba göster.

0: sermiştir. Ama bu onun düşünce faaliyetine engel teşkil etmemiş, ayetlerin arasında bir müddet duralayıp sonra devam ederek, secde ayetinde secde ederek, Allah'ın yüceliğinden bahseden bir ayet geçtiğinde tesbihat yaparak, dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederek, Kur'an'ı büyük bir tefekkürle adeta yaşayarak okumuştur. Ramazan ayı her bakımdan özümüze dönmenin sebebi sayılmalı. Sevgili Peygamberimiz gibi uzlete, tefekküre, sadece ibadete ayıracağımız saatlerimiz olmalıdır. Bu ay nasıl oruç tutarak yeme, içme ve cinsellik gibi hislerden belli bir süreliğine ayrılıyor, dilimizi kavga, gıybet, dedikodu gibi davranışlardan, gözümüzü azami derece günahlardan muhafaza etmeye çalışıyorsak, zihnimizi de kendi benliğimize dönerek arındırmaya çalışmalıyız.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.